Ses çektim ben sana, kalleş dünya. Aldın elimde her ne varsa. Senin denizlerin, dağların var ya, hepsi bir gün yok olacak. Hepsi bir gün yıkılacak. Kalleşsin dünya. Fanisin dünya, fani dünya. Kalleş dünya.

Düşümde gördüm. Beni bir sokakta köşeye kıstırıp vurdular anne. Gerçekten bir gün nasip olur da şehit olursam, ağlama anne. Polis zaten milleti için nefer. Kan aksa da vatanındır zafer. Hani bu yolda kör kurşunla eğer şehit olursam, ağlama anne. Bin canım olsa da fedadır yurda. Yedirmem ülkemi köpeğe kurda. Vatan kalesinde yüksek bir surda şehit olursam, ağlama anne. Cenazemi omuzlar üstümde taşırlar. Sokağımıza belki de ismimi yazarlar. Babama bir şilt ya da madalya takarlar. Şehit olursam ağlama anne. Benim ömrümden kutsaldır vatan. Boşuna ölmedi ya şu şehit yatan. Bir nifak uğruna vatanı satan beni de şehit ederse ağlama anne. Düşmesin gökteki bu yıldız, bu hilal. Silinmesin bayrağımdaki bu beyaz, bu al. Ne olur sen de et hakkını helal. Şehit olursam ağlama anne. Ağlama anne.

0: Ne sevgi kalmış ne saygı. Dönmüyor alemin çarkı. Çekilmiyor dünya kahrı. Şimdiki zaman kötü zaman. Şimdiki zaman kötü zaman. Nasıl yaşar yoksul olan? Nasıl yaşar insan olan? Nasıl yaşar?
1: Radyo Lider İzmir.

0: Reklamlar.
1: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

ıslanırsın vay aman. Güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman.

0: reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
2: Doğru seçim Doğrucan.
3: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 3747. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.

4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

0: Demir. Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
2: Doğru seçim Doğrucan.
3: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 3747. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

gittiğin yerlerden dönmedin geri. Yollara rest çektim isyanlardayım. Sonunda kırıldı sabrımın teli. Yıllara rest çektim isyanlardayım. Beklenen yarınlar kaybolmuş dünden. Ümitler selamı kesmişler benden. Nasılsa hayır yok gelecek günden. Kadere rest çektim isyanlardayım.

0: Burası Radyo Lider İzmir.
1: Ellerini tutmadın mı? Gözlerine bakmadın mı? Defalarca sarılarak sabahlara dek uyumadık mı? Desene sevdiğim, yalan mıydı her şey? Sen yalan mıydın? Hayatın yalan mıydı? Yalanmış sevdiğim, sen yalansın.

Yanımdan geçerim, senden vazgeçmem. Umurumda değil yaşamak, ölmek. Yanımdan geçerim, senden vazgeçmem. Olur bu aşkı bir anda silmek. Yanımdan geçerim.

0: reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 3747. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.

Sen geleceğe yaratılmış ne varsa, unutma ki hepsinin bir sahibi var evlat. Kul kaderini yaşar, bahtında ne çıkarsa, düşmez kalkmaz bir Allah. Unutma sakın evlat. Sev bütün insanları, say bütün insanları, kin gütme, unut gitsin geçmişte olanları. Dürüst ol, insancıl ol, düşün öbür dünyayı. Bir karıncayı bile incitme sakın evlat. İnsan ol evlat.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.

Hele bir ışıklar sönsün, hele bir kapansın kapılar, sular durulsun.

dehşetin oğlu Gülsüm. Ağır bir köpek karanlığı ve tüm mayınlar patlasın. Sen beni o zaman gör. Kaldırımlara yağmur dökülsün. Dağılsın dişlerimde gülüşler. Kayıp bittiklerim bir dönsün. Sen beni o zaman gör. Yalnızlık ne demek? Kül olsun uykular. Kuşlar silinsin gözlerimden. Sen beni o zaman gör. Saçlarımda kırılsın kar. Baştan çizilsin uçurumlar. Kırılsın camlar. Sen beni o zaman gör.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
2: Doğru seçim Doğrucan.
3: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.

çekmemiştim kimseden senden çektiğim kadar. Olur mu sevgi diye ısrağa basarılmak? Bu yol mutluluk yolu. Tek çaremiz.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

0: reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
2: Doğru seçim Doğrucan.
3: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.

0: reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

0: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.
1: Murat'la Gönülden Gönüle.

düşerim senden vazgeçme. Umurumda değil yaşamak ölmek, canımdan geçerim senden vazgeçme. Olur bu aşkı bir anda silmek, canımdan geçerim

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.

780 4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Radyo Lider İzmir. Murat'la Gönülden Gönüle.

ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.

0: Sen geleceğe yaratılmış ne varsa, unutma ki hepsinin bir sahibi var evlat. Kul kaderini yaşar, bahtında ne çıkarsa, düşmez kalkmaz bir Allah. Unutma sakın evlat. Sev bütün insanları, say bütün insanları, kin gütme, unut gitsin geçmişte olanları. Dürüst ol, insancıl ol, düşün öbür dünyayı. Bir karıncayı bile incitme sakın evlat. İnsan ol evlat.
1: Murat'la gönülden gönüle.
2: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
3: Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen A5 koğuşundan Oğuzhan Orhan. Namı der Limon Tepeli Ozi. Burada beraber kader birliği yaptım derdi dostlarım. Mami varlığı Sait Deniz olmak üzere. Aynı kurumda bulundum. B1 koğuşunda yatmakta bulunan aslan yeğenim Mehmet Erüş'e selam olsun. Gece şu sözü bırakıyorum. Terazi var, tartı var, her şeyin bir vakti var. İstisnalar hariç tüm Limon Tepelilere selam olsun. Herkesi Allah kurtarsın. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A5 koğuşundan Sait Deniz. Aleyküm selam Sait kardeşim. Burada kader birliği yaptığım dostlarım. Öncelikle Oğuzhan Orhan, namı der Limon Tepeli, Ozi Gedizli, Mami Varlı, Resul Pervane ve Durmuş Akgün olmak üzere akabinde aynı kurumda bulundum. Azal Savaş, Fırat Aydın ve Mehmet Erüş'e selam olsun. Gece şu sözü bırakmak istiyorum. Aya taşa takılan kalbini yoklasın. Hepimizi Allah kurtarsın. Sana da selam olsun Murat abi. Aleyküm selam Sait kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A5 koğuşundan Batuhan Başar, yani Alaçatılı Batu. Aleyküm selam Batuhan kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta kader birliği yaptım abilerime. Oğuzhan Orhan, namı der Limon Tepeli, Ozi Mami Vardı, Sait Deniz, Resul Pervane, Güzel Bahçeli, Yörük Durmuş Akgün, Hüseyin Dağdelen, Alişan, Harun Alkan ve dostlarım İstanbullu Kadir Eci Bucalı, Engin Çağlar, Mehmet Dağdelen, Furkan Karslı'ya selam olsun. Bu ismini saydım abilerime ve dostlarıma Ferhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısını armağan ediyorum. Ve geceyi şu sözle kapatıyorum. Hesap günü elbet gelecek. Herkes zamanını beklesin ve selam. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A5 koğuşundan Alaçatılı Batuhan Başar. Murat abi, senin aracılığın ile aynı kurumda bulundum. Abilerime, kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Başta abim Ayrancılardan Turan Avşar olmak üzere Murat Altun'da, Muhammed Kılıç, Latif Can Doğan, Ömer Cengiz Yüksel, Harun Güven, Ceyhun Karabağlı, Tolga Kartal, Ekrem Şahin, Hamza Faruk Turan, Kutay Öz Esmer, Deniz Bir Sene selam olsun. Zindan soğuk, belki üşürüz. Özgür günlerde görüşürüz. Selamünaleyküm Murat abim. Ben Atakan Nüder. Aleyküm selam Atakan kardeşim. Başta abim Eyüp Gürgür, dostlarım Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper, Beşir Acar, kardeşlerim Atakan Koçak, Uğurcan Bilgi, Bertu Er Öz Yılmaz, Erdinç Ballıkaya, Özgür Bulut, tüm TK1 koğuşuna ismini sayamadım, beni tanıyan tüm dostlara, kardeşlere selam olsun. Aynur Polat'tan güzel bir şarkı çalarsan sevinirim abi. Atakan Nüder. Selamünaleyküm Murat abim. Ben Sergen Gürgür. Aleyküm selam Sergen kardeşim. Babam, atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme, biziz. Bizi tanıyan herkese selam olsun. Sizleri seven Sergen Gürgür. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Kavun Hasan. Aleyküm selam Hasan kardeşim. Abim, atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme abi, biziz. Bizi tanıyan herkese de selam olsun. Sizleri seven Kavun Hasan. Murat abi, ben Murat Ersoy, abim, atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Sana sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Bizleri merak etme abi, bizler çok iyi. Sizleri seven Murat Ersoy. Murat abi, ben Onurcan Pınar, yani Gio. Abim, atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Sana saygımı, sevgimi ve selamlarımı gönderiyorum. Seninle beraber tüm koğuştaki dostlarına da sevgiler, selamlar olsun. Bizi merak etme, biziz. Bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Sizleri seven Onurcan Pınar, yani Gio. Murat abi, ben Paşam Görgür, abim, atam Eyüp Görgür, ellerinden saygıyla öpüyorum. Abi bizi merak etme, biz hepimiz iyiyiz. Seni çok özledik, seni çok seviyoruz. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle, sizleri seven Paşam Görgür. Abi ben Sergen Görgür, başta reisim Eyüp Görgür, ellerinden öpüyorum. Abim Ertuğrul Görgür, Berdan Kiper, Servet Kiper, Mahmut Tunç, Feridun Çam, Babi kardeşim, Kaan İbru, Murat Can, Yıldız Baran Kayalar, sizleri seven Sergen Görgür. Murat abi ben Çakır, İsmail abim atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme abi, bizler iyi, senin iyi olmanı diliyorum. Özgür yarınlarda görüşeceğiz inşallah. Sizleri seven Çakır İsmail. Ben Sergen Gürgür, başta atam reisim Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Seni dışarıda bekleyenler ve kendine orada iyi bak. Bizi merak etme, dışarı nasıl bıraktıysan öyle devam reis. Bizi tanıyan herkese selamlar olsun, Sergen Gürgür. Ben T2'de yatan Eyüp Gürgür, buradan Hamza, Bayhan, Orhan, Mete ve bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Ben Eyüp Gürgür. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C8'den Veysel Şimşek. Aleykümselam Veysel kardeşim. Aynı ve farklı kurumlarda bulunan dost ve abilere hitaben başlar reisim Ramazan Şimşek olmak üzere, ardından Doğan Şimşek, Barış Şimşek, Müslüm Şimşek, Arda Ceren yani Gattar Tony, Emre Tanyeli, Umut Yılmaz, Ali İlhan, Kaan Çavga, Mert Kaleli, Faruk Sadık, Baran Savur, Boran Görer, Devran Karahan, Kemal Demirel, İsmail Yangın, bu derlere bin selam olsun. Enver Yılmaz'dan Su Misali şarkısı armağan olsun. Murat abi ben T1C8'den Veysel Şimşek, burada kader birliği yaptım dost ve abilere hitaben başta Volkan Fırtına olmak üzere Görkem Akgüz, Adem Koca Pınar, Ege Yalnız, Ali Düzdek, Ahmet Yalçın, Muhammed Can Adaş, Yunus Emre Ser, Rıdvan Altun, Tekin Açgöz, Yalçın Velet, Vedat Tuncer, Hüseyin Tilep, bu derlere bin selam olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle Ahmet Kaya'dan Karayazı, bu derlere armağan olsun. Murat abi ben T1C8'den Veysel Şimşek, Üçnol'da bulunan dostum, canım kardeşim Arda Ceren yani Gattar Tony'e bin selam olsun. Özgürlük sofrasında buluşmak dileğiyle Aslan kardeşim, istisnalar hariç tüm Buca çocuklarına selamım. Bakide Hicam Muti'den birader şarkısı Arda Ceren'e armağan olsun. Ben T1C8'den Veysel Şimşek.
1: Murat'la gönülden gönüle.

Zübeyir Akgülsüm, aleyküm selam Zübeyir kardeşim. Yani Zaza, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerin Dadaş Furkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere bana abilik yapan profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, Derli abi kardeşlerim Ahmet Güneş, Sedat Salman yani Maraş, Batuhan Karanfil, Turgay Tokcan, Metin Büyükcan, Çamlı Kuleli, Sarı Samet Öztunç, Ramazan Çıtırgı, Limontepeli Hakan Doruk teyze oğlu Devrim Özel, Sokakların Çocuğu Aliço, Şafak Yüksel Tepecikli, Elmas Toprak'la Muhittin Önel yani Michelango ve aslan abim Berk Tunca selam olsun. Aynı kurumda yatan can yoldaşlarım Ali Der, İsa Yıldızhan, değerli kız kardeşim Mine Doğan ve kıymetli Pınar Altunsoy'a selam olsun. Profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk abimden gece bir söz. Altımızda tank da olsa bizim masamızda size tabure bile yok. Bu dertlere Gökhan Donay'dan Hangi Duraktayım şarkısı armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, mahkumların sesi derdi Murat abim, ben teki C1'den Berk Tunca, estağfurullah, aleyküm selam Berk kardeşim. Başta koğuşumuzda liderlik yapan Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere ortağım canım abim profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, aslan kardeşim Zübeyir Akgüzüm yani Zaza, Ahmet Güneş, Turgut Tokcan, Batuhan Karanfil, Çamlı Kuleli, Samet Öztunç yani Sarı, Sedat Salman yani Maraş, Denekeli'den Metin Büyükcan ve Gamsız Taner, Deringöl Tepecikli, Elmas Toprak'ta Limontepeli Hakan Doğru'a selam olsun ayrıca. Kadın kapalı B1 koğuşuna yatan gönlümün sultanı, hayatımın aşkı kadınım Ayla Özyurtsel'e selam olsun. Bebeğim seni çok özledim. İyi ki benimsin, iyi ki seni tanımışım. Kavuşacağımız gün ellerini tutup gözlerinin içine bakıp seni çok sevdiğimi söyleyeceğim. Günün hayaliyle yaşıyorum. Allah'ın izniyle bu zor günleri atlatacağız. Seni seviyorum Bebetom. Kıymetli eşim Ayla Selma Yüner'den elbet bir gün buluşacağız şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Bornova'dan Turgut Tokcan, aleykümselam Turgut kardeşim. Öncelikle adaletinde zerre şüphe olmayan abilerim Dadaş Furkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere C3 koğuşuna bulunan dostum Kubilay Çağlar, ayrıca C1'de bulunan can abim İlhan Çelik, değerli dostum Adem Çalt, Mehmet Tunç Kaleli, Agit Devirtaş akabinde selamını esirgemen C3A1 koğuşuna bulunan Yavuz Kırçiçek kardeşime ve bu değerlere bin selam olsun. Murat abi, Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan abime tüm Ahmet Kaya şarkılar armağan olsun. Gece bir söz. Hak seni hür yaratmışken hır seni kör etmesin. Bornova'dan Turgut Tokcan. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Çamlı Kuleli Sarı Samet Öztürk, aleykümselam Samet kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan değerli Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde derli abi kardeşlerim Batuhan Karanfil, Ramazan Çıtırgı, canım kanım aslan abim Ahmet Güneş, Limontepeli Doruk, Turgut Tokcan, can abim Elmas Toprak, Metin Büyükcan, Bucalı Maras, Burak Özkul, Serhat Dalas ve aynı kurum ve farklı kurumlarda bulunan derli abi kardeşlerim Şahin Engin, Mustafa Uslar, Yakup Yıldırım, Emirhan Zırhlı, Enes Can Demirci, Ozan Madras, Bucalı Sansar, Ömer Kütükçü'ye bin selam olsun. Gece Ahmet Güneş abimin sözüyle kapatıyorum. Vefa her yiğidin harcı değildir. Bazı insanlara hep haindir. Sizleri seven ve daima sevecek olan kardeşiniz Sarı Samet Öztunç. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Bucalı Maras, Sedat Salman, aleykümselam Sedat kardeşim. Başta koğuşumuzun adil insanları Dadaş Furkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde birlikte kader birliği yaptım. Abi kardeşlerim Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı, Elmas Toprak'ta Zübeyir Aküzüm, Samet Öztunç, Turgut Tokcan, Batuhan Karanfil, Murtakeli, Çetin Ayçiçek, Tenekeli'den Metin Büyükcan, Gamsız Taner, Deringöl'ü Ali Mustafa Fidan, Berk Tuncay, Emre Tomruk, Serhat Dalas, diğer derlere de bin selam olsun. Gece bir söz. Eleştiriyorsunuz çünkü yaptıklarımızı yapmaya cesaretiniz yok. Sizi seven kardeşiniz Maras, bu derlere Ferhat Tunç'tan yaşamak direnmektir şarkısı armağan olsun. Ayrıca T2, C2'de olan abim Şahin Engin ve Mustafa Uslu'ya de selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Menemenli Serhat Dalaz, aleykümselam Serhat kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Furkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptığım abi kardeşlerim Ahmet Güneş, Ramazan Çatırgı, Turgut Tokcan, İsmail Dağcı, Burak Özkul, Bucalı Maras, Şafak Yüksel, Sercan Keskin, Elmas Toprak'la Muhittin Üner, Ege Terekeli'den Metin Büyükcan ve Gamsız Taner, Deringöl, Melih Yeşildal, Menemen Açık'ta bulunan öz abim Kadir Dalas ve bu derlere bin selam olsun. Bu derlere Ferhat Tunç'tan bir kanarda türküsü armağan olsun. Ben Menemenli Dalaz.
Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2 C1'den Bozyakalı Burak Özkul. Aleykümselam Burak kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Burkan Özen'le mahalle büyüğüm Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Batuhan Karanfil, Turgut Tokcan, Can abi Mehmet Gül.

0: ve Sarı Samet Öztunç, Ramazan Çıtırgı, Emre Tomruk, Limon Tepeli, Hakan Doruk, Bucalı, Maras, Sercan, Keskin, Serhat Dalaz, Tenekeli'den Elmas Toprak'la Metin Büyükçan, Taner Deringöl, T2C2'de bulunan Mahalle Büyüm, Şahin Engin ve Bozkurt Ahmet Kaan Yapıcı, T1'de yatan Can abim Muhammed İsa Erin, bu derlere bin selam olsun da Şabim der ki, herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla ben, Bozyakalı Burak Özkul. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Bornovalı Batuhan Karanfil. Aleyküm selam Batuhan kardeşim. Başta koğuşumuzun liderleri olan Can abilerim Dadaş Furkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde kadar birliği yaptım abi kardeşlerim. Turgut Tokcan, Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı, Bucalı Maras, Hale Mustafa Fidan, Sercan Keskin, Zübeyir Aküzüm, Berk Tuncay, Sarı Samet Öztunç, Derviş Uzun, Ege Koca, Er İsmail Dağcı, Murtakeden Çetin Ayçiçek, Melih Yeşildal, Şafak Yüksek, Tenekeli'den Metin Büyükcan, Taner Deringöl, Elmas Toprak'la aynı kurumda bulundum abilerim. Şahin Engin, Mustafa Uslar, Serkan Yılmaz, Yunus Turan, bu derlere bin selam olsun. Gece Müslüm Gür seslen, ister öldür ister güldür, Sandalcı şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Tenekeli Metin Büyükcan, aleyküm selam Metin kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Furkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Amcam Taner Deringöl, Hale Mustafa Fidan, Ahmet Güneş, Bucalı Maras, Ramazan Çıtırgı, Sarı Samet Öztunç, Elmas Toprak'la Çetin Ayçiçek, Murat Dalkıran Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Turgut Tokçam, Batuhan Karanfil, Sercan Keskin, aynı kurumda bulunan abilerim C2 koğuşundaki Şahin Engin, Mustafa Uslar, Aslan kardeşi Metecan Bedilli, Ulaş Şahin, Bartu Şahin ve tüm Tenekeli çocuklarına bin selam olsun. Gece bir şarkı Ebru Gündeş'ten ikimizin yerine armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Çukur Mahalle'den Muhittin Öner, aleykümselam Muhittin kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Tepecik Tenekeli'den Kral kardeşim Elmas Toprak'ta kardeşim Ahmet Güneş, Gaziemir'den Şafak Yüksel, Devrim Özel Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Ramazan Çıtırgı, Sarı Samet Öztunç, Burak Özkul, Bucalı Maras, Zübeyir Aküzüm, Ege Kocaer, Murtakeden Çetin Ayçiçek, ayrıyeten Kadın Kapalı B2'de bulunan Elmas kardeşimizin değerli eşi Meltem İrem Çelik Öz, Meltem Toprak'ta Canan'a ve Damla'ya selam olsun. Geceyi Elmas kardeşimizin sözüyle bitirmek isterim. Etme sırtını duvardan başkasına emanet, en kralının bile vardır içinde bir nebze de olsa ihanet. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Elmas Toprak'ta, aleykümselam Elmas kardeşim. Senin aracılığınla Kadın Kapalı'da yatan yaşamak için herkesin bir sebebi vardır. Benim de sebebim olan sevgilim Meltem Toprak'ta. Bu karanlığın aydınlığa dönmesine az kaldı. Seni bu cehennemden kurtaracağım. İrem Çeliköz'e, Canan Batur ve Damla Doğacı'ya selam olsun. Akabinde değerli dostlarım, koğuşumuzun liderleri Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere değerli abim yani Muhittin Öner yani Michelango, Murtaken'in yaramaz çocuğu Çetin Ayçiçek, dostum Şafak Yüksel, mahalle büyüğüm ve mahalle çocuğum olan Gamsız Taner Deringöl, Metin Büyükcan, Zübeyir Aküzüm, Turgut Tokcan, Bucalı Maras, Sarı Samet Öztunç, ondan daha sarı olan Ege ve benim gönlümde farklı bir yeri olan Ahmet Güneş, Burak Özkul, T2C2'de bulunan Şahin Engin, Bartu Ulaş, Şahin kardeşler ve Tenekeli hızlı çocuğu Metecan Beydilli'ye selam olsun. Gece bir şarkı Ebru Gündeş'ten Tanrı istemezse. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Murtakeli Çetin Ayçiçek, aleykümselam Çetin kardeşim. Başta koğuşumuzun liderleri olan Dadaş Furkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere devamında Tepeci'nin kral abisi Elmas Toprak'ta, Öz abim Mehmet Ali Özgün, Çukur'dan Muhittin Önel, Tenekeli'den Metin Büyükcan, Gamsız Taner, Bucalı Maras, Samet Öztunç, Ahmet Güneş, Metin Ergün, Batuhan Karanfil ve farklı kurumlarda bulunan dayım Gökmen Zülükçü, amca Rıdvan Ayçiçek, kardeşlerim Ali Koyuncu, Sarı Çetin, Ümit Şahin, Gülcan Ayçiçek ve derli yengemiz Meltem Toprak'ta selam olsun. Geceyi abimin sözüyle kapatmak istiyorum. Hayat öyle bir şeydir ki acıyı tatmadan mutlu olamazsın.
1: Murat'la gönülden gönüle.

0: Muratla, gönülden gönüle.
1: Selamünaleyküm Can abim Murat. Benim için değerli olan kadın kapalıda bulunan Dilek Karakaya. Kalbim seni tanıdıkça yalnız senin için atmaya devam ediyor. Her ne kadar yan yana olamasak da aynı ritimlerde birbirimizi bulduğumuzu hissediyorum. Çünkü kendine atan kalbim her saniyemde senin için atmaya başladı. O yüzdendir ki sen benim gökyüzümde tuttuğum dileğim, yeryüzünde ettiğim duamsın. Seni seven Fırat Çelenk, sevgilerimle. Aleyküm selam Fırat'ım. Can abim Murat, selamünaleyküm. Biz T1 B8'den Fırat ve Veli Çelenk. Aleyküm selam Fırat ve Veli kardeşlerim. Aynı ortamı paylaştığımız abi dost kardeşlerimize senin aracılığınla selam göndermek istiyoruz. Kurtuluş Şakarlı, Fırat Çağrı Beyke, Mustafa Fidan, Umut Sezer, Boran Baran, Yusuf Ateş, Boran Can Akalık, Hasan ve Hüseyin II, Berkay Çelebi, Yiğit Selbest, Mehmet Cengiz, Agit Kaya, Alp Şahin Erdem, Yunus Emre Doğan. Ayrıca geceye bir söz bırakmak istiyoruz. Söz gümüş, sükut altınsa efendilik pırlantadır. Kendini bilen herkese bizim nazarımızda selam olsun. Herkes beyazı seviyor diye biz siyahtan vaz mı geçelim? Biz T1B8'den Fırat ve Veli Çelenk, buradan bizim için kıymetli dostlara selam göndermek istiyoruz. Faik Temiziş, Burak Ceylan, Mert ve Eko Kahraman, Ferhat Turgay, Muhammed Aydın, Oktay Özdemir, Sedat Bulut, Fatih Boran, Oğuz Soluk, Baran Yıldız, Resul Kartal, Poyraz Sayıcı, Çağrı İşçi, Devran Yüksek, Emir Yıldırım, Volkan Kızılyel, Bilal Çetin, Polat Denerli, Azat ve Fatih Özışık, Muhittin Karakaş, Doğan Duman, Vedat Duman, Amrah Duman, Celal Eken, İbrahim Taşan, Ali Arap Aslan, Erhan Teker, bu değerli canlara selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran Teyş'ten Mustafa Keskin. Aleyküm selam Mustafa kardeşim. Başta abilerim Savaş Aktaş, Ömür Oturak, Onur Beşer, Yusuf Samar, kardeşlerim ve dostlarım Kaan Yıldız, Mert Alıçlıoğlu, Atilla Hukulu, İbrahim Sallı, Oğuz Akbey, Haydar Ergün, sabır ve dua ile tüm kader mahkumlardan selam olsun. Güne sözüm, hissizliğin ikinci gününde ne ilk günün heyecanı ne de yarının hevesi var içimde. Şarkımız Müjgan'dan Sevemedim Kara Gözlüm. Murat abi merhaba sana, ben Şakran 3.0'dan Savaş Aktaş, merhaba Savaş kardeşim. Canım yeğenim Samet Baran Aktaş.

5 koğuşumuzda bulunan Ömür Oturak, Onur Beşer, Yusuf Samar, Mert Aluşluoğlu, İbrahim Sallı, Mustafa Keskin, Kaan Yıldız, Atilla Hukul, başka kurumlarda yatan can kardeşim Melihcan Ataş, can dostum Berat Kurtay, Göktuğ Öztürk, Kurtuluş Çakarlı, Tolga Yalur, Muhammed Yalur, Hakan Çağlar, Arda Ceren. Bu derlere benden sevgi ve selamlar. Gece bir söz de benden. Baktık mevzular çözülebilecek gibi değil. Bir düğümde biz atarız. Savaş Aktaş, Ali Kınık'tan senin uğruna. Selamünaleyküm Murat abi, ben Üçnoğlu'dan Aydın Çineli, Ömür Oturak. Aleyküm selam Ömür kardeşim. Canım oğlum Baran Ali Oturak, Murat abi senin aracılığında. Abim Savaş Aktaş, yeğeni Samet Baran Demir, farklı kurum ve koğuşlarda olan abim Kurtuluş Şakarlı, Muzaffer Saklı Avcı, Kemal Kaplan, Yusuf Samar, Onur Beşer, Mert Aluşlu oğlu, Mustafa Keskin, İbrahim Sallı, kardeşlerim Efe Arslan, Omuz Zor Bilmez, Arda Ceren, Hasan Batur, Tahir Yıldız, Yunus Emre Güzel. Bu derlere benim ve abimin sevgi ve selamları bakidir. Gece bir söz. Boşuna koşmayın, kendinizi yormayın. Hikayenin sonunda herkes toprak sahibi olacak. Ömür Oturak, Murat abi şarkımız İsa Aksoy'dan. Sen benim gerçeğimsin. Murat abi, ben Üçnoğlu'dan Savaş Aktaş, İkinoğlu'da yatan yeğenim Samet Baran Demir'e sevgimi selamlarımı gönderiyorum. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Tamer Demirtaş kardeşime ve Göktuğ Öztürk kardeşime de selamlarımla, dayın Savaş Aktaş. Selamünaleyküm Murat abim, ben T214 koğuşuna yatmakta olan Emirhan Toprak. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan değerli abim Süleyman Üçer başta olmak üzere Gediz'de Fıstık Ali, Erol Torlup, Namıder Kara Erol, Hüseyin Torlup, Yılmaz Ökmen, Mustafa Yetişen, Namıder Bornavalı, Miço, Gökhan Alada, Mehmet Sait Aras, Sebahattin Kış, Burak Ayaz akabinde TKB9 koğuşun adaletini sağlayan değerli dostum Zeydan Dal ve abi kardeşlere selam olsun. Son olarak kadın kapalı C13 koğuşunda yatmakta olan canım yerim Burcu Pekacar başta olmak üzere bütün abla kardeşlere tez vakitte sevdiklerinize kavuşmanız dileğimle gece bir söz bırakmak istiyorum. Çivimizin çakıldığı bu hapishanelerde kimse paslanmamızı beklemesin. Elbet bir gün çıkacağız. Kimse kendini kaybetmesin. Rojda'dan Lisa Dylan şarkısını çalarsan sevinirim sevgili Murat abim. Tüm kader mahkumlarına hayırlı geceler. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2B14 koğuşuna yatmakta olan Gökhan Alada. Aleykümselam Gökhan kardeşim. Koğuşun adaletini sağlayan aslan abim Süleyman Üçer başta olmak üzere Gediz'de Fıstık Ali, Erol Torluk, Namıder Kara Erol, Hüseyin Torluk, Yılmaz Ökmen, Emirhan Toprak, Mustafa Yetişen, Namıder Bornavalı, Mıçı, Mehmet Sait Aras, Sebahattin Kış, Burak Ayaz, Ege Adalı akabinde Ekinoğlu'da yatmakta olan Çağlar Girgin, Şenol Başkut, Ercan Sayar, Yunus Ülgen, Mesut Ademir, Eşref Peke, Zeydan Dal, İbrahim Meftun, Yıldız kardeşlerime selam olsun. Son olarak kadın kapalı C13 koğuşuna yatmakta olan canım yerim Burcu Pekacar başta olmak üzere tüm abla kardeşlere tez vakitte sevdiklerinize kavuşmanız dileğimle gece bir söz bırakmak istiyorum. Geçmem Namert Köprüsü'nden vursunlar beni, yatmam çakal yatağında aslan boğsun beni. Müslüm Gürses'ten Seneler şarkısını çalarsan sevinirim. Süleyman Üçer, tüm kader mahkumlarına hayırlı tahliyeler diliyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben Birnoğlu'da bulunan Ozan Madras. Aleykümselam Ozan kardeşim. Farklı koğuşlarda bulunan Ömer Yıldırım, Halis Yıldırım, Yakup Yıldırım, Mami Yıldırım, Yusuf Yıldırım, Sinan Atalay, Azat Atalay, Velat Atalay, Devrim Atalay, Güven Kılıç, Kadir Demir, Emir Kılınç, Samet Öztunç, beni tanıyan tüm Gediz ve Çamlıkule çocuklarına sıradaki şarkı armağan ediyorum. Mehmet Atılgan der ki kulesini bildiğim insanların sahnesine ilgilenmiyorum. Ozan Madras. Murat abi, ben Birnoğlu'da yatan Ozan Madras. Aynı koğuşta bulundum dostlarım. Nemrut Atılgan, Tahir Yıldız, Yaşar Kasa, Görkem Kalemkuş, Seçkin Özyavaş, Kaan Çakıcı, Mesut Yılmaz, Melih Uğurkan, Egecan Alenak. Ayrıca aynı koğuşta bulunan abi dost kardeşlerim Saadettin Bıçakçı, Aydın Bıçakçı, Mustafa Argın, Çağrı Araç, Kerem Kavlaga, bu abi dost kardeşlere tüm Kürtçe şarkılar armağan olsun. Gece şu sözümle veda etmek isterim. Kimse vazgeçilmez değildir, vazgeçtiklerim iyi bilir. Ozan Madras. Murat abi, ben Birnoğlu'da yatan Ozan Madras. Farklı kurumlarda bulunan dostlarım Eren Kollik, Samet Öztunç, Uğur Elban, Aykut Adanır, Samet Kır, Ulaş Tekmanlı ve Serhat Balkaya kardeşlere sıradaki şarkılar armağan olsun. Ozan Madras.
Selam Murat abi, ben bir nolda yatan Mehmet Atılgan. Aleyküm selam Mehmet kardeşim. Aynı ve ayrı akvaryumlarda yatan kardeşlerim Tahir, Yıldız, Ozan, Madras, Yaşar Kasap, Kaan Çakıcı, Görkem, Kalem Kuş, Seçkin Özyavaş, Zeydan Dal, Mesut Yılmaz, Melih Urkan, Egecan Alanak, Şevket Vazgeçtim. Ayrıca beni tanıyan tüm dostlara selam eder, özgür günlerde görüşmek dileğiyle, Allah'a emanetsiniz. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolda yatan Tahir Yıldız, aynı koğuşta bulunan Mehmet Atılgan, Seçkin Özyavaş, Erhan Tanrıverdi, Kaan Çakıcı, Melih Urkan, Mesut Yılmaz, Görkem Kalem Kuş, Şevket Karaba, Gökhan Güngör, İtalyan Aşçı Kukuli. Bu dost kardeşlerime çalan tüm Türkçe şarkılar armağan eder. Biz bu kampüsün sarrafıyız. Kimin altın, kimin gümüş olduğunu bilebiliriz. Tahir Yıldız, aleyküm selam Tahir kardeşim. Murat abi, ben bir noldan Tahir Yıldız, aynı ve ayrı kurumlarda bulundum. Hasan Bahtur, Sezgin Alan, Mustafa Argın, Saadettin Bıçakçı, Hurşit Arda Özdemir, Zeydan Dal, Ömür Oturak, Savaş Aktaş, Yunus Emre Güzel, Ali Aslan, Onur Beşer, Aşkın Laçın, Mehmet Atılgan der ki söz gümüş ise sükut altındır, efendilik pırlantadır. Bu dostlarıma selam eder, çalan şarkılar armağan ediyorum Tahir Yıldız. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B1'den Cengiz Özdemir. Aleykümselam Cengiz kardeşim. Öncelikle bana dostluk yapan canların Fırat Kotan, Fırat Torunoğulları, Taha Yasin Yılmaz, Emre Sepetçi, Alman Okan, Cemal Korkmaz, Ceyhan Akın, Sertif Işık, Antepli Ömer, Enes Aydemir, Savaş Bilis, aynı kampüste bulundum abi dostlar Mahsun, Oğuz, Altan, Dursun, Mami, Ayaz, Pehlivan, Buca, Azcan Yatmaz, Batuhan Bingöl, Batuhan Şimşek, Abdülali Gündüz, İbrahim Özdemir, Suat Konuk, Emirhan Özışık, Devran Torun, Engincan Toprak, Kürşat Akçay, Mert Esen, Ferhat Aslan, Samet Aydemir, Emir Soylu, Erhan Teker, Çağlar Çakır, Samet Özdemir, Engin Özdemir ve hızlı kardeşim Muhammed Avınca, Sabri Seçkin, Gece Söz. Herkes konuşur, biz yaparız, fazla söze gerek yok. Ben Cengiz Özdemir. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B1'den Cihan Akın. Aleyküm selam Cihan kardeşim. Aynı kampüs ve kurumda bulundum. Canım kanım öz kardeşim Mustafa Akın ve derdi dostlarım Ersin Ördek, Volkan Alada, Kürşat Akçay, Ercan Barlak, Mert Eroğlu, Batuhan Bingöl, Engin Özdemir, bu canlara selamım bakidir. Ve aynı koğuşta bulundum. Derdi dostum Cengiz Özdemir, Can abim Fırat Kotan, Taha Yasin Yılmaz, Fikri Güven, Sertif Işık, Emre Sepeci, Alman Okan, Cemal Korkmaz, Uğur Bala, Uğur Gönülal, Volkan Yılmaz, El İhlas, Çatı Koparan, Fatih Türkoğlu, Samet Aydemir ve Fırat Torun oğulları geceyi Cengiz Özdemir'in sözüyle kapatmak istiyorum. Eğilerek yükseleceğiniz tek makam Allah'ın secdesi olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B1'den Bayraklı'dan Fatih Türkoğlu. Aleykümselam Fatih kardeşim. Aynı kampüste bulunan çok değerli aslan abilerim. Mutluhan Alişan, Ümit Alişan, aynı koğuşta bulundum. Canım kanım Cengiz Özdemir, Öz abim Sertif Işık, Cengiz, Cihan Akın, Fırat Kotan, Sabri Seçkin, Emre Sepetçi, Fırat Torunoğulları, Volkan Keyifçi, Savaş Bilis, Taha Yasin Yılmaz, Ünal Bilici, Okan kardeş ve şunu da unutmayın ki hayat size cesur olduğunuz kadar cömert davranır. Gece Cengiz Özdemir'in sözüyle bırakmak istiyorum. Eğilerek yükseleceğiniz tek makam Allah'ın secdesi olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B1'den Torbalı'dan Fırat Torunoğulları, aynı kampüste bulundum dostlarım, abilerim, kardeşlerim İbrahim Gül, Muhammed Aydın, Serhat Kocamer, Emre Çırak, aynı koğuşta bulundum canım kanım Cengiz Özdemir, Taha Yasin Yılmaz, Cemal Korkmaz, Cihan Akın, Fırat Kotan, Emre Sepetçi, Fikri Güven, Savaş Bilis, Muhammed Avınca, Samet Aydemir, bu derlere selam olsun. Gece Cengiz Özdemir'in sözünü bırakmak istiyorum. Eğilerek yükseleceğiniz tek makam Allah'ın secdesi olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B1'den Taha Yasin Yılmaz. Aleykümselam Taha Yasin kardeşim. Aynı kampüste bulundum değerli abilerim Cemal Çokşirin, Celal Çokşirin, Ersin Örnek, Batu Bingöl, Alican Taş, Mustafa Akın ve Engin Özdemir, aynı koğuşta bulundum. Öncelikle Can abim Cengiz Özdemir, Fırat Torunoğulları, Cihan Akın, Fırat Kotan, Emre Sepetçi, Sertif Işık, Fiko Güven, Fatih Türkoğlu, Uğur Bala yani Hoca, Enes Aydemir, Samet Aydemir, Savaş Biliz, Oktay Karabalık, Volkan Yılmaz, Alman Okan, Uğur Gönülal, Cemal Korkmaz'a selam olsun. Gece Cengiz Özdemir'in sözünü bırakmak istiyorum. Eğilerek yükseleceğiniz tek makam Allah'ın secdesi olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B1'den Karşıyakalı Cengiz Özdemir. Aleykümselam Cengiz kardeşim. Benim için canım kanım olan kardeşlerim Engin Özdemir, Polat Özdemir, Muhammed Özdemir, amca oğulları Ahat Özdemir, Samet Özdemir, Emir Özdemir, İbrahim Özdemir, Enis Özdemir, Kadir Özdemir, Mahsun Özdemir, Erdal Özdemir, Bayram İrfan Özdemir, Emirhan Özdemir, Ekrem Özdemir, Kerem Özdemir,
Ömer Özdemir, Arif Özdemir, Enver Özdemir'e ve tüm Özdemir ailesine selam olsun. Bazı kelimeler vardır. Ok gibidir, yaydan çıktı mı geri dönüşü olmaz. Benden gece not, kula kulluk yapılmaz, aslan gibi yaşayın. Cengiz Özdemir.

0: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.
1: Cümleten selamünaleyküm, hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam. Kazasız belasız gönlünüzce de güzel bir hafta sonu dileklerimle cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, ablalarım, kız kardeşlerim. Hepinize sevgiler, selamlar. Öncelikle kayıt mesajı olan kardeşlerim. Sonrasında abi kardeş, abla kız kardeşlerim. Açılışa yakın her şeyi dizmiştim, sıralamıştım. Hastaneye gitmek zorunda kaldım. 5-10 dakika önce içeri girdim ama sağ olsun yayın yönetmenimiz karışık bir şekilde kayıt mesajlarının birçoğunu paylaştı. Ama kimin geri kalan, hangi kardeşlerimin kayıt mesajı onu bilmiyorum. Uzaktan bağlanmış sağ olsun, biz yokken bir şeyler yapmaya çalışmış. Şimdi normal mesajlarınızı çok acil bir şekilde acele acele okuyacağım. SMS mesajlarına geçeceğim. SMS mesajlarınızı da mümkün olduğunca hızlı hızlı okuyup paylaşıp ne kadar erken bitirirsem tekrar hastaneye o kadar erken gitmek zorundayım. Sonrasında kayıt mesajlarımı tekrardan, kimsenin hakkı geçmeyecek şekilde bütün kayıt mesajlarını tekrardan sıralayacağım, müsaade isteyeceğim. Yarın Allah izin verirse yokum. Yarın saat 7'yi çeyrek geçe, akşam 7'yi çeyrek geçe Özgür kardeşim olacak. Kulağınız radyoda olsun, çünkü o kardeşimiz kendi stilinde programını sunca kayıt mesajları öncelikle yer verecek. Her cumartesi olduğu gibi, benim yaptığım gibi o kardeşim de o şekilde yapacak. Sonrasında ama WhatsApp'tan başlar, ama SMS'ten başlar. Onu da Allah bilir. Yarın ola hayır ola. Kulağınız yarın radyoda olsun, 7 içerek geçe. Haberiniz olsun kardeşlerim. Şimdi vakit kaybetmeden hemen WhatsApp'tan gelen mesajları paylaşacağım. Selamünaleyküm Murat abi, hayırlı akşamlar. Ben Kaleli Sedat Aydın. Aleyküm selam Sedat kardeşim. TK13 koğuşuna yatmakta olan öncelikle Aslan abim Gökhan Aydın, ardından amca oğlum Muhammed Aydın, namıdar TVT-T1'de yatmakta olan Mehmet Salman, namıdar UÇE farklı kurum ve kuruluşlarda yatmakta olan kardeşlerim Vedat Polat, Mertcan Büker, Baran İbrikçi, Efe Yakışır, Hüseyin Ağaçlı, Murat Koçak, Efe Bayramkaya, yani ceset aklıma gelip gelmeyen tüm abi dost kardeşlere selam olsun. Kaleli Sedat Aydın Şoreşger. Murat abi ben Kaleli Sedat Aydın, yani Şoreşger. Abi nasılsın, iyi misin? Sağ ol Sedat'ım, çok şükür kardeşim benim, hep beraber yol alalım. TK13 koşuna yatmakta olan öncelikle Aslan abim Gökhan Aydın, ardından amca oğlum Muhammed Aydın, namıdar TVT-T1 Mehmet Salman, yani UÇE, T4'te yatmakta olan Gökhan Kovila, yani Sarı Gökhan abime selam olsun, umarım iyisinizdir. Zamanlar her ne kadar kör ve karanlık olursa olsun, umutlar her zaman aydınlıktır. Sizleri seven Kaleli Sedat Aydın Şoreş gel. Selamünaleyküm Murat abi. Biz 4 nolu 16 koğuştan yoldaş Cancan ve Yusuf İslam Dilek, aleykümselam kardeşlerim. Aynı kurumda farklı koğuşlarda yatmakta olan başta Mami Tutkun, Serdar Ateş, Ferhat Aslan, Şahin Sincar, Mafya Sedat, Ozan Demir, Engin Avşar, Menemen'de yatmakta olan kardeşlerim Ozan Doğru, Anıl Kanlı, bizi tanıyan dostlara selam olsun. Gece bizden bir söz, bizim çıkarsız yaşantımız sizin menfaat terazinizi bozar. Yoldaş Cancan kardeşlerim, bir tane mesajınız gelmiş bugün, haberiniz olsun. Selamünaleyküm Murat abi, aleykümselam Kenan kardeşim. Belki koğuşuna yatan sevdiğim Damla Avcı, senin olmak istedim sadece iki an var, şimdi ve sonsuza kadar. Seni seviyorum aşkım. Şarkı armağan ediyorum. Enver Yılmaz'dan Özgür Kaplan hakim idam vermiş. Murat abi ben Damla Avcı, belki koğuşuna yatıyorum. Birlikte yatan dostlarım Zeynep Uğrak, Meltem Toprak da, İrem Çelik Özü, Tuğçe Kundakçı, Canan Batur, gece bir söz bırakmak istiyorum. Zor günler geçiyor ama biliyorum ki bu karanlık günlerin sonunda aydınlık bir sabah. Şarkı armağan ediyorum Azar Bülbül'den bugüne kadar. Hemen şöyle yapalım.

namıdır Kürtül ya, dört duvar seni tutar ama gücünü cesaretin asla kıramaz, sen başını dik tut, kimseye vallahan olmasın Kürtül ya, dediğin kolay pes etmez, geri adım atmaz, bugünler geçecek, o kapılar açılacak, sen yeter ki güçlü ol bacım, dışarıda seni bekleyen sana inanan insanlar var, kraliçe gibi çıkacaksın, kırtaylardan selam olsun. B9 koğuşundaki can bacım namıdar Kürtül ya, sen içeride başını dik tut çünkü dışarıda senin arkanda dimdik duran insanlar var. Kimle konuşursa konuşsun, kimle hesap yaparsa yapsın, biz senin yanındayız Kürtül ya'nın sessizliği zayıflık değil sabırdır. Gün gelir devran döner, herkes kimin gerçekten yanında olduğunu görür. Sen güçlü kal bacım, dışarıda destek, arkanda dağ gibi kırtaylardan selam olsun. Selamun aleyküm, aleyküm selam, ben Hacı Otman. Şakran T2'de yatmakta olan kadar arkadaşlarım, başta Aydın Bayram dayım olmak üzere abilerin abisi Zeynel Çolak, Şeytan Serdal Aykurt, Ceyhun Öcal, Berşan Polat, Eren Aras, Osman Kılıç, Hasan Bostancı, Mami Yılmaz, Balıkçı Özgün, Emrah Doğan, Ali Seydi İnik, bu derlere bin selam olsun. Ahmet Kaya'dan Diyarbakır etrafında tanklar var şarkısını armağan ediyorum, saygılarımla. Ben Mengü Sever, Şakran T3, B9'da atmakta olan sevdiğim adam Hacı Otman'a bu mesajım, ne olursa olsun seni koşulsuz sevip bekleyeceğim sevgilim. O güçlü duruşun arkasında ne kadar yorulduğunu biliyorum. Olur da bir gün düşersen yanımda oturan, hiç şüphen olmasın, ben olacağım. Seni çok seviyorum canım kocam. Karın kapalı C11'de bulunan hayatımın anlamı damla iç öze gülüm, beni uyumadan ara. Belki bir gün her şey yolunda gitmedi ama hiçbir şey de beni yolumdan etmedi. İnsan evrende gövdesi kadar değil, ruhu kadar yer kaplar. Neyi feda edersen o sana ihsan edilir. Ne kıyamazsan onunla sınanırsın. Hayallerin kadar özgürsün. Devran Kurçebe Ceylan'dan dallarımı kırdılar şarkısı Damla İçöz'e armağan olsun. Kadın kapalı C11'de bulunan hayatımın anlamı Damla İçöz'e, sen benim en güzel yarınımsın. Duvarlar yüksek, parmaklıklar sıkı olabilir ama umut her zaman özgürdür. Sabret, bugünlerde geçecek elbet. Bir gün o kapı açılacak, hasret bitecek. Dualarım ve kalbimdesin. Emine Karagöz, Seçil Göçer, Merve Tunç ve daha ismini sayamadım tüm koğuş arkadaşlarına selamlar olsun. Devran Kurçebe. Kadın kapalı C11'de bulunan canım kardeşim Damla İçöz'e, dışarıda seni çok seven ve yolunu gözleyen koca bir ailen var. Asla yalnız değilsin. Zaman ne kadar yavaş aksa da geçecek, sabret kardeşim. Adımlarının dışarıya ayak basacağı günü bekliyoruz. Mustafa İçöz, Edip Akbayram'dan Aldırma Gönül şarkısı kardeşim Damla İçöz'e armağan olsun. Atılgan canım, mektubun geldi, çok sevindim, ben iyiyim. Atilla abiyi de aradım, haberin olsun. Onda dosya yokmuş, bana dedi dosya numaranı istiyor. Her şey yolunda, seni seven karın Teharese Atılgan. Murat abi, ben Nazar Bedilli, hanım ağam Canan Bedilli, dostlarım İrem Erdemir, Nurhan Gökçen, geceye sözümüz. Bizim harcadığımız küçük detaylar sizin ulaşmak için bir ömür feda ettiğiniz büyük hayallerinizdir. Bizden sonrası olabilir ama bizden iyisi olmayacak. İyi yayınlar abicim, sağ ol kardeşim. Murat abi, ben Nazar, ömür törpüm Yiğit Yenince, sesleniyorum. Sen varken önüme bakıyorum çünkü arkamda dağdan sağlam adam var. Yanımda yakışıyorsun canıma da, o bakınca çatan kaşlarına ömrüm feda olsun. En çok sana yakışıyor bu sevgim. Bu adam kelimesinin hakkını fazlasıyla biliyorsun Yiğidom. Beni Demir'den en büyük aşkım sensin şarkısı benden sana armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, aleykümselam Soner kardeşim. T1C 18 koğuşundan Soner Demirci, koğuşumuzun adaletini sağlayan değerli abim Köylü Mesut Çaylak ve diğer abilerin Beşir Acar, Oktay Aktaş, Enes Köse, Mehmet Güreken, Muhammed Sayın Mızrakşen, diğer koğuşta olan kardeşlerim Mehmet Cengiz, Emirhan Canbaz, akrabalarım hep Bektaşoğlu ailesine, Akın ailesine, Manaman'da yatmakta olan kuzenim İlker Demirci ve eniştem Doğan Şit'e selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Selamünaleyküm Murat abi, aleykümselam Mesut kardeşim. Ben bir nolu T tipi C18 koğuşundan Mesut Çaylak kardeşim, Soner Demirci, Beşir Acar, Oktay Aktaş, Saftar Acar, Eren Köse canım abi, Murat Bahri kardeşim, Murtezcan, Oktay Özdemir koğuşum. C18'e selamlar, beklediğimden fazla değil, beklediğimden farklıydı. Hayat Çınartepe'li köylü Mesut Çaylak. Murat abi, T1C18 koğuşunu atan canımdan çok sevdiğim kardeşim, paşam yakışıklım Soner Demirci ve koğuşunda bulunan abi kardeşlerine selam olsun yakışıklı paşam. Evde herkes iyi, her şey yolunda, bir sıkıntı yok çok şükür. Evdeki herkesin selam var senin, çok seviyoruz, ne olursa olsun arkanda olduğumu unutma, seni çok ama çok seven ablan. Ama şu sistemimizi açayım. Abi Bursa, ben 4 nolda bulunan yüreğimin sahibi Şakir söylemez. Sen...

0: hayat nedir sorusuna cevabımsın. Vazgeçemedim diye nitelendirdiğimsin. Olmazsa olmaz dediklerimdensin. Tarifi yap dediklerinde lal oldum sevdamsın. İşten işe kanaya yaralarıma dermansın. Hiç uyanmak istemedim. Rüyam en güzel hayalin tek gerçeğim. Abi kalbimin en güzel yerine tat kurmuş adam için müsüngür sesten gel bahtımın kar beyazı şarkısı armağan olsun. Ben Buse 4.0'da bulunan varlığı şükür sebebim şakir söylemez. Seni kaderime yazan Rabbime binlerce şükürler olsun. Ben eksiktim seninle tamamlandım. Yorgundum seninle güçlendim. Seninle çoğaldım. Seninle huzur buldum. Rabbim seni kalbimden ömrümden eksik etmesin. İyi ki varsın sevgilim. Kurtuluşum benim güzel kokulum duamda Rabbime emanet ettim. Gönlümde özlemle yad ettim. Sevmeye kıyamadım yârim. Yalnızlığı imtihan bilip Yusuf misali bekledim. Bekletme olur mu? Gel artık seni çok özledim. Gökçe çiçek çakarlı. Kurtuluşum gönül kumbaramda senden başka birikmişim yok. Her gün bir inşallah atıyorum içine. Bildiğim tek şiirsin. Anlamın derin aklımda kal. Seni çok seviyorum. Gökçe çiçek çakarlı. Kuca kırıklar F tipinde kalan canım babam kanivar çeliğin sözü. İyiler kaybetmez kaybedilir bu gece çalacak tüm şarkılar babama gelsin seni çok seviyorum. Allah'ın izniyle yakın zamanda yanımızda olacaksın kızın Arya. Ben T2B2'de atmakta olan Çağlar Akalın. Buradan dostlarım Efecan Pamuk Basanoğlu. Onur İşler o gün daha tekil. Murat Yavuz Fırat Muğutoğlu. Fırıncı bu Mete Aydın başka kurumlarda atmakta olan kardeşlerim Mert Küçer, İdris Karakoş, Doğukan Gökçek, Efecan. Akkoyun heyecandan düşme şarkısı armağan ediyorum. Ayrı ayrı akvaryumlarda olsak bile aynı okyanusta görüşmek dileğiyle biz bu yolun sonunu düşmanlarımızın yaptıklarını değil dostlarımızın yapmadıklarını hatırlayacağız. Ben eski Çamlık'tan T2B2'de atmakta olan Murat Yavuz buradan abi kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Çağlar Akalın, Efecan Pamuk Basanoğlu, Onur İşler, Hüsnü Sipçim, Alican Öngenel, Furkan Aksu, Mete Aydın, Halil Karagöz, Gökhan Balcı, Fırat Moğlu, Ümit Alper Fırıncı, Murat Öngelen'e selam olsun. Gece bir söz eğilseydik çok kapıdan geçerdik. Biz dik durmayı tercih ettik. Ben takip ekiden Onur İşler. Koşumda kadar birliği yaptım dostlarım olan başta Çağlar Akalın olmak üzere Efecan Pamuk Basanoğlu, Fırıncı İbo, Murat Yavuz, o gün daha tekin Hüsnü Sipçim, Fırat Moğlu, Mete Aydın, Zeki Bauer, T2'de olan kardeşim Aydın Bıçakçı'ya selam ediyorum. Allah bir şeylerin olmasını geciktiriyorsa güzelleştiriyordur. Sabredin. Hemen jingle'ımızı da dinletelim.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Bir nolu tipinde bulunan eşim Şahin Aslan Özdemir bir tanem. Umarım iyisindir. Avukatlarla gerekeni konuşuyorum. İtiraz edeceğini söyledi. Sen iyi ol hayatım. Her şey yoluna girecek. Yeter ki sen iyi ol biraz daha. Sabır seni çok özlüyorum. Bu özlem hem her geçen gün daha da büyür ve beni zorluyor. Seni çok seviyorum. Her zaman yanındayım ve kalbindesin. Unutma aslanım. Bir nolu tipinde bulunan eşim Şahin Aslan Özdemir. Az sabır iki gözüm. Bu günler geçeceğini biliyoruz. Kavuşacağımız günü bekliyorum. Her şey çok güzel olacağına inanıyorum. Senin iyi olman benim için yeterli. Dünya yansın ama sen yanımda ol. Seni çok seviyorum. Bir tanem çok hem de çok. Şahin Aslan Özdemir. Aliye Kapalı Cezaevi T1-5 koğuşuna kalan sevgili Ercan Yılmaz'a kızı Eylül Yılmaz'dan kocaman bir sevgiyle canım babam doğum günün kutlu olsun başımızdan hiç eksik olma yolunu sabırla bekliyorum yeni yaşın bize tez zamanda kavuşmayı getirsin iyi ki varsın. Hera'dan selamlar nasılsın bizler iyiyiz bugün tatilimiz bitti eve dönüyoruz çocuklar da iyiler başka da bir şey yok Allah'a emanet ol. Ben Dibekbaşı'dan Yağmur Yesmesler, buradan canım kardeşim Damla Yesmesler, canımın içi seni çok seviyorum kendine. Dikkat et, bizi merak etme, bizler iyiyiz. Bir söz paylaşmak istiyorum Murat abi, her gece aynı gökyüzüne bakıyoruz. Sen dışarıda, ben içeride aramızdaki mesafe demir parmaklıklar kadar soğuk ama sevgimiz onlardan daha güçlü. Canım kardeşim Damla Yesmesler. Şakran kadın kapalıda olan Damla Yesmesler ben ablası Yağmur Yesmesler canımın içi kalbim kardeşim biricim seni seven ablan o güneş sana da doğacak elbet sen çık sen sıkma o güzel canını bir tanem Allah'ıma emanet ol güzelim. A6C2'de bulunan Sökeli Keko'dan B8 kadın koğuşunda bulunan eşim Leyla'ya sen benim gözlerime ışık kalbime heyecan oldun sen benim son nefesime kadar çok seveceğim canım eşim oldun. Şakran T26 koğuşuna yatan Muhammed Yüzbaş'ın eşiyim. Canım eşim Muhammed Yüzbaş'a bir sözüm olacaktı. İçim o kadar...

kadar seninle doldu ki insanlar seni göz bebeklerimde görürler diye bakmaya korkar oldum. Canım kocam seni çok seviyorum. Şakran T3C5 koğuşunda bulunan nişanlı Mert Çulha radyo başına. Mert'im her şeyi konuştuk. Ben seni bilirim. Bugünler geçsin her şeyi halledeceğiz. Biliyorum sen iyi ol, güçlü ol. Bugün seni hiç iyi görmedim. Ben 2 hafta sonra bir daha geleceğim. Adliyeye gideceğim. Halledeceğiz her şeyi. Geçecek bu günlerimiz. Bizim aramıza kimse giremez bunu. Unutma. Seni çok seviyorum. Ay parçam Allah'a emanet ol. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan nişanlı Mert Çulha radyo başına. Canım biz eve geldik babamla beraber Ece ile Eymen'e yemek yapacağız. Sana çok selamları var babamın. Aslan oğlum dik dursun diyor, seni çok seviyoruz. Lütfen bol bol zikir çek, namaz kıl. Ben bıraktığın yerde seni her geçen gün daha çok severek bekliyorum. Can parçam benim, öpüyorum çokça. İyi yayınlar Murat abi, sağ ol kardeşim. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan canım eşim Aksel Varol radyo başına. Bir tanem nasılsın, umarım iyisindir, ben iyiyim. Sen geldiğinde daha da iyi olacağım. Biraz daha sabret, az kaldı. Bir tanem her şey geçecek, seni sabırla dualarla bekliyorum. Rabbim bize en güzel günleri yaşatsın. T3C5'teki eşim Aksel Varol, aşkım biz yarın öğlen döneriz. İlla pazar gününe dakika ayırmaya çalışma. Her pazarlar hat bozulur, pişman olmayalım. Sonra yarın akşamüstü ararsın. Aklım hep sende, ben avukatla konuştum. Bu celse daha atmazmış, olumlu konuşur. Sen dua et, namaz kıl, günlük 2 rekat hacet namazı kıl. Annenlerin Büşra ablarında çok selamları var. T3C5'teki canım eşim Aksal var ola aşkım. Deden köye gidelim diyor, 2-3 gün iş varmış. Görüşe gelirken arabayla mı geleyim? İyi bir düşün, sen ne dersen o şekil yaparım. Haber bekliyorum seni, çok özledim. Rabbime emanetsin. Bir kalp bir kere sever, seni çok seviyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen T-Tipi yatmakta olan Melihcan Ataş. Aleykümselam Melihcan kardeşim. Başta öncelikle abim olan Savaş Aktaş, Mahsun Aydemir, Ömer Ünal, İshak Ünal, Emir Çelik şerefiyle ceza yatan herkese selam olsun. Mevkine layık olacaksın, hakkına sahip çıkacaksın. Murat abim, ben Melihcan Ataş. Menemen'de yatmakta olan Cem Cander, Anıl Peker, Agosya, Alaaddin Gümüş, Hakan Kömürcü ve şerefiyle ceza atan herkese selamlar olsun. Bir mesaj da okuyacağım. İki güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakacağım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B17 koğuşundan Ümit Bingöl. Aleykümselam Ümit kardeşim. Buradan kadın kapalıda yatan tek sevdiğim biricik eşime sesleniyorum. Işıl Bingöl'e senin varlığın, o güzel yüzün düşününce bu 4 duvar bile bana cennet geliyor. Seni çok seviyorum Işıl'ım. Murat abi, ben T3B17 koğuşundan Ozan Ertop. Buradan yengemiz Işıl Bingöl'e selam ediyorum. Ayrıca aynı koğuşta kader birliği yaptım. Ümit Bingöl, Anıl Öztürk, Mehmet Çekiç, Hasan Demir, Yakup Alpay, Ferit Alpay, Sercan Paşalılar, Mustafa Kaplan, Celal Aşiretinden Burak Polat, Avukat Hakan Koyuncu, Polat Gezgiç'e bin selam ediyorum. Gökhan Donay'dan Son Durak şarkısı, Ümit Bingöl'den Işıl yengemize armağan olsun. İki güzel şarkı, sonrasına kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Şakran T4B1 koğuşuna karabalan en hızlı çekicisi namıdar Ahmet Özyalçın Uygar Doğanay'dan hasret sana ve tüm koğuş arkadaşlarına gelsin. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Selam Murat abim. Şakranda yatan canımın yarısı Şakir Söyleme, seni çok seviyorum. Çok özlüyorum. Kardeş candır, kardeş nefestir. Çok dua et. Beni nefessiz bırakma Rabbim. Sen kurtar kardeşimi ve tüm şerefiyle yatan kadar mahkumlarını da. Murat abim, bize Murat ince karanlıkta kaldım. Ana şarkısı çalar mısın canım çocuklarım? Emir Pehlivanoğlu, Emirhan Kalburcu'ya da gelsin. Aleyküm selam inşallah. Murat abi, ben Yasin Karabalık. T4'te canımdan çok sevdiğim dayım Şakir Söylemez derli abim Reis Soner Taşoku. Kardeşim Emir Pehlivanoğlu, kıymetli abilerim Cavit Gürdağ, Devran Yüksek, Fatih Özdeşik, Civan Acar, Savaş Kaya, Engin Avşar, Asım Cinoğlu, sizlere kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Ayrıca diğer koçlarda yatan Emre Pehlivanoğlu, Murat Akkaya, Emirhan Kalburcu, Orhan Kalburcu, Bilal Semiz, Kadın Kapalı'da olan Kader Erkek kardeşim, ayrıca Serdar Koyuncu ve Özkan Demirbaş abilerime ve ismini saymadım tüm dostlarımıza selam olsun. Sizleri seven yeğeniniz ve kardeşiniz Yasin Karabalık. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C14'ten İbrahim Bilik. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan İlhan Başar, Sercan Yıldız olmak üzere akabinde Şeh Paşalı, Saddam Sürmeneli, Tahsin Gökhan Karasanoğlu, Hakan Çağlayan, Celal Çetin, İbrahim İmrak, Kenan Tosun, Emir Yalçın, başka kurumlarda yatmakta olan başta dayım Kenan Kaya, kuzenlerim Ferhat Aslan, Yusuf Kaya, Emircan Kaya, Ulaş Başar, bu derlere selam olsun. Gecenin sözü Eşref Paşalı Saddam der ki, bizim acıya verecek hiçbir şeyimiz kalmadı, mutluluktan alacağımız var. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C14'ten Kadir Yılmaz. Aleykümselam Kadir kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan İlhan Başar, Sercan Yıldız olmak üzere akabinde Şeh Paşalı, Saddam Sürmeneli, Tahsin Gökhan Karasanoğlu, Hakan Çağlayan, Celal Çetin, İbrahim İmrak, Kenan Tosun, Emir Yalçın, başka kurumlarda yatmakta olan başta dayım Kenan Kaya, kuzenlerin Ferhat Arslan, Yusuf Kaya, Emircan Kaya, Ulaş Başar, bu derlere selam olsun. Gecenin sözü Eşref Paşalı Saddam der ki, şikayet acizlerin, ihanet hainlerin işidir. Selam Murat abi, iyi yayınlar. Ben Şakran Kadın Kapalı'dan tahliye olan Burcu Güneş Çalan, gece bir söz, dürüst olmaktan korkma. Kaybedeceğin en fazla yanlış insanlar olur. C8'de bunu...

Müslüman değerlilerim. Mine Kitman Dile Karakaya Nazan Kurçu Dürdoşum Hatice'm Elif'im sıradaki şarkı size gelsin. Beni merak etmeyin, işlerimi hallediyorum çok şükür, kimseyle görüşmüyorum. Minem derin kızımla konuştum, çok selamı var, en yakın zamanda bana gelecek, haberin olsun, sizi seviyorum, Allah'a emanet olun. Murat abi kolay gelsin, ben kadın kapalı C8'den tali olan burcu, güneş yalan, gizli yanan ateşi közü olmaz, gül dikeni hor görse de diken güle batmaz, mekanlar ayrı olsa da gerçek dost unutulmaz. C8'de bulunan çok sevdiğim canlarım, Dilek Karakaya Mine Kitman radyo başına. Haberlerinizi alıyorum, üzülmeyin. Herkes hak ettiğini yaşıyor. Sizleri çok seviyorum. Özlenen ve beklenensiniz. Bu arada Damla İçöz kardeş. Damla İçöz duyuyor musun bilmiyorum ama duyan varsa kardeşlerim, Damla İçöz'e söyler misiniz, devranı araması gerekiyor. Haber olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1B15'ten özür dilerim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1B17'den Doğukan Öz. Başta can dostum Erkan Tan olmak üzere amcam Ömer Ürün, kardeşlerim Yunus Kara, Ozan Dallı, Furkan Sincar, Mehmet Toprak, Azize Yatmaz, Baran Gerçek, İbrahim Akbaş, Ekrem Birlik, Mansur Bakan, Berkan Kiper, Osman Temel olmak üzere. İsmi geçen Abidos kardeşlere selam ederim. Kıvırcık Ali, Isırgan Otu şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1B17'den Muratcan Ergün, başta kader birliği yaptım. Abilerim Erkan Tan, Doğukan Öz olmak üzere Aslan Dayım, Fırat Doğan, Ballıkuylu Ali Gökçe, Gökçe Ali Durmazer, Enes Keçik, İbrahim Berktunç, Fatih Haldemir, Furkan Güne Bakan, İbrahim Macit, Veysel Çapkan, şerefli bir yaşam uğruna bedel ödeyen bu kıymetli dostlara ya musalla ya mahfuz şarkısı armağan eder. İstisnalar hariç tüm kader mahkumlarına selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, aleykümselam kardeşlerim. Burak Timoçin radyo başına. Aslan kocam bak bugün bir ay oldu bile. Gel de bize sor. Böyle atlatacağız inşallah. Çıkacaksın en kısa zamanda. Eski günlerde olduğu gibi güzel günlerimiz olacak, seni çok özledim. Bir an önce çık gel Allah'ın izniyle. Ben iyiyim. Bir şekilde zaman geçiyor burada, aklım hep sende. Bu hafta dakikanı düzene sok. Babanın selamı var. Dün istek attırdı. Herkese bütün arkadaşların selamları var. Allah'a emanet ol, canını sıkma. Ye iç, Allah'ın izniyle bugünler geçecek. Murat abi ben Cemile Yalçın Sakız Çiçeği ve Sedat Sakız Çiçeği radyo başına. Sedo aramadın hiç. Ne yapıyorsun? Ne de aramıyorsun. Beni ara bugün. Işıl merak etme, bizde çocuklarla oynuyor. Baba aramışsın. Kargon bugün gelmesi lazımdı. Geldi mi diye haber et. Sizi seviyorum. Dikkat edin. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a aslan karım, Allah'ın izniyle tez vakitte görüşmek dileğiyle, seni seviyorum, Allah'a emanet ol. Veli Deveci'den Ceylan'a. Murat abim ben Gülseren Uzun, derli eşim Eyüp Uzun radyo başına. Canımın içi biziz, bizi merak etme. Kız okul alışverişi yapacağım. Annemler hepsi iyi, hepsinin sana çok selamları var. Murat abi derdim için Doğanay'dan Durak şarkısını çalar mısın? Merhaba Murat abi, ben Menemen Cezaevinden Eyüp Uzun. Merhaba Eyüp kardeşim, bizi tanıyan bütün dostlarımıza ve bizlerle aynı sofrayı paylaşan sevdiklerimize selam olsun. Derde büyüğüm Ercan Bedo kardeşim, Kemal Bedo, bütün dostlara selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4A3'ten Mert Umutlu. Aleyküm selam Mert kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini ve huzurunu sağlayan kral abi Memra Sürget'e bin selam olsun. Aynı zamanda kalbimde yeri olan abi kardeşlerim Ahmet Yıldızhanlı, Namı Dert, Reis Ferit Ersöz, Mehmet Koyuncu, Selçuk Kolcu, Kadir Çetmi, Ufuk Tekin, Doğuş Demir, Murat Alak, Ersen Demir, Berkay Alınca, Boksör Görkem Gürbüz, Sercan Odabaş, Ahmet Can Köseoğlu, Bıcır Ozan, Mustafa Kutlubu Aslan kadrosuna selamlarım bakidir. Son olarak kral abi Memra Sürget'e Gökhan Donay'dan bir şarkı armağan ederim, ben Mert Umutlu. Ben Şakran T4A3'ten Mert Umutlu. Öncelikle 3.0'da bulunan Eko Birlik abime Serdar Koyuncu, Eray Çakır kardeşime, 4.0'da bulunan değerli abilerim Adnan Çakır, Kerem Gezer, Vahap Aksoy, Emrah Ördek. Menemen T4'te bulunan dostlarım Ahmet Salçın, Cengiz Han, Öner Buca, F Tekli'de bulunan Nurullah Erbaş. Murat abim Şakran'da yatmakta olan Sercan Türkoğlu, Sezer Oyan'a da bu ismini saydım derlere selam ve duayla Ahmet Kaya'dan dostum dostum şarkısını armağan ederim, ben Mert Umutlu. Ben Bayraklı'dan Hale Tuncay, Maviş eşortmanları aldık, sana avukatla göndereceğim, konuyu hallederler. Ben hallederim, sıkıntı yok, keyfine bak canım oğlum, gecen güzel olsun, hayırlı geceler diliyorum. Murat kardeşim sana da iyi yayınlar diliyorum, sağ olasın ablacığım. Selamünaleyküm Murat abi, ben Çimentepe'den Memojan. Aleyküm selam Mehmet kardeşim, senin aracınla Şakran kadın kapalıda yatmakta olan Fundam radyo başına, kalbimin tek sahibi, her gün geçtikçe beni kendine daha çok aşık ediyorsun. Taksın elime gel.

mektubun elime gelmedi. Mektubunu beklerim seni. Çok severim. Gönlümün sultanı Fundam, iyi geceler Murat abi. Fundama kibariyeden başa ne gelirse gelsin şarkısı armağan olsun. Murat abi senin aracılığına ben Çimentepe'den Mehmet Şengel. TK20'de yatmakta olan sarsılmaz kardeşim Batuhan Şengel. Aslan abim Bahattin Şengel. Reisin mafya Sedat Çimentepe'den. Sarı Gürkan Bayraklı'dan aslan dostum Doğukan Çevik Torbalı'dan derli abim. Sefa Alaz Namıder Bozu. Mesut Yılmaz can dostum Süleyman Akan. Dörtmol'da yatan Şehmiz Akan Osman Şengel Çağrı Park. Ercan Demirdelen Ramazan Yıldırım Yüksek Bıçakkaya selamlar olsun.

0: Mehmet Kızıltepe, ben öyle bir kalbi sevdim ki hayat oldu, can oldu, nefes oldu, umut oldu, gerçek oldu. Öyle güzel bir göze aşık oldum ki sanki ondan başka göz yok gibi. Ve ben bunu anladım ki bu kalp gerçekten bir tek seni sevdi, seni gördü ve sana delicesine aşık oldu. Seni çok seviyorum canım kocam. Şakran T4'te olan kara gözlüm Mehmet Kızıltepe, iyi ki hayat seni karşıma çıkarmış. Çok seviyorum seni, sana sözüm olsun. İçindeki sevdan son nefesime kadar göğsümde gururla taşıyacağım. İyi ki varsın aslanım. Not: eşim Mehmet Kızıltepe'nin aslan kardeşleri, abileri Veli Kızıltepe, Halil Kızıltepe, Gökhan Kızıltepe, Çetin Kızıltepe, Azat Kızıltepe, Memo Kızıltepe, Ayaz Kızıltepe, Aycan Kızıltepe, cezaevinde olan Kızıltepe ailesine eşim Mehmet'im ve benim çok selamlarım var. Kendinize iyi bakın aslanlar. Sana da selamlar Murat abi. Aleyküm selam kız kardeşim. İyi akşamlar abim. İyi akşamlar abim. Kadın kapalı B11'de yatan benim canımın içi göz bebeğim annem. Biz iz merak etme, avukatın yanına gelecek. Annem seni çok seviyorum. Benim aslan kızım Ezo'ya, Hürmüs'e, Buket'e, Meryem'e çok selamlar. Abim kızım için Cengiz İmren'den Bulut Olduğum Göklerde şarkısını çalarsan sevinirim. Allah'a emanet ol ömrüm. Kadın kapalı B1'de yatan benim yürekli aslan kızım Sevim Küleş. Kızım annen aradı, telefonu göndermişsin ama ben evde yoktum. Yarın getirecek annen telefonu. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Öncelikle selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Şakran 4 nolu A17'den tahliye olan Doğan Güçer, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Onursuz, Agit Üreğim, Mehmet İnan, Fikret Dost, Batuhan Çinli, T3C6'da yatmakta olan aslan abim Mert Güçer, yani Merdo devamında Hogir Oktay, Barış Kazan, Barış Zeynel Çolak, Ergül Gül Fidan, Mehmet Kaymaz, yani Mişko Kadir Özdemir, Yasin Türkmen, İbrahim Aktaş, Abbas Geyik, Mami Sağlık, Nurullah Çiftçi, Emre Alkar, Murat Aydın, Eray Çakır, tüm kadar mahkumlarına selamlarım bakidir. Zindanlar soğuk, zincirler yaş, belki biraz düşürüz, özgür günlerde görüşürüz. Seyda Perinçek'ten Derdo. Murat abi ben B6'dan Aslı Tunçlar, başlayıcı 15'te yatan Naciye Sarsılır, canım ablam inşallah iyisindir. Kendini hiçbir şey için üzme, Rabbim her zaman doğruların yanındadır. Seni yanıma almak için çok uğraştım ama olmuyor. Kendine çok iyi bak, seni seven Aslı kardeşin. Yıldız Soğuk, Pınar kızım gibi sevdiğim Mardinli Zeynep Damır, Hatice Özay, Kader Özster, Simge Özbudak derlerim. Ahmet Kaya'dan olmasaydı sonumuz böyle. Gece bir not Aslı Tunçlar der ki, bu alem kolpayı kaldırmaz, herkes ayık olsun, unuttuğunuz bir şey var, oynadığınız filmin yönetmeni benim, ben bitti demeden bitmez. B6 koğuşuna yatmakta olan canıma can katan kadın Aslı Tunçlar, yani evimizin sultanı annem, sesini duydum kendime geldim. Sen benim her şeyimsin sultanım, seni çok seviyorum B6 koğuşun hanım ağası. Aşkım kadın, kral olmama gerek yok, zaten ben her gönülde bir tahtım var. Anakom Emre Öbek sultanım şarkısını çalarsan sevinirim Murat abi. Şakran'da yatan sevdiğim Ferhat Arslan, yolum sen olduktan sonra karşıma çıkan hiçbir yokuş beni yoramaz. Seninle başlayan her hikaye tüm zorlukları aşmaya değer. Sen benim tek zaafımsın, seni çok seviyorum. Kalbimin sahibi Zuhal Arslan. Şakran'da yatan kocam Ferhat Arslan, seni o kadar özledim ki ama biliyorum ki bu bizim sınavımız, her ne olursa olsun bunu atlatacağız. Çok yıprandık, evet farkındayım bir tanem, ama o güzel gönlünü Ferhat tut, eminim ki elbet bir gün kavuşacağız. Seni seviyorum yarim. Naciye Sarsılır'dan Ceylan Taşkıran'a, Ceylan ben Naciye annen, ben dilekçe yaptım annem, Gülten'e haber yollamışsın. Hayır annem, ben burada her gün dilekçe çıkartıyorum, sen dilekçe yap ben de yapıyorum, karşılıklı dilekçelerimiz olsun. Kendine iyi bak annem, hiçbir şey için sıkılıp üzülme, seni seven Naciye annen. Naciye Sarsılır'dan Ceylan Taşkıran radyo başına, Ceylan annem ben dilekçe yaptım, sen Gülten'e haber yollamışsın ama ben dilekçe çıkartıyorum. Bana da diyorlar ki Ceylan dilekçe çıkarsın, sen pazartesi günü sabahtan dilekçe çıkart annem. Ben de çıkaracağım, kendine iyi bak güzel kızım. İsmet Deveci Paşam, iyi kalpli oğlum, seni çok özledim, Allah'ın izniyle bu günler geçecek annem. Velim Güçlü Aslan oğlum, sen de kendine iyi bak annem. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan'ım kalbimin sultanı nasılsın, iyi misin, inşallah iyisindir benim prenses karım, seni çok özlerim, baldan güzel gözlerine vurulmuşum, kendine iyi bak, seni seven Veli Deveci hep de sevecek. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'ın nefesim olan kadın, seni çok seviyorum, seni ölene kadar seveceğim, seni ruhumla seviyorum, sen benim bu hayatta en büyük şansımsın, herkese kapa tutarım da senin sevdana yeniliyorum Ceylan'ım. Uygar Doğanay'dan Oy Hasret şarkısı Ceylan'ıma gelsin. Murat abi sana da selamlar saygılar olsun. Aleyküm selam Veli kardeşim. Veli Deveci'den Veli Kızıltepe, Veli amcam bak ben seni çok özledim amcam, ben seni öz kardeşimden ayırmıyorum. Kendine iyi bak, kimseye bakma sen. Amcam sen yol yeter. İsmet nasılsa sen de öylesin benim için. Veli. Not İsmet'im abim, sen de kendine iyi bak abim. Her şey bir gün çok güzel olacak. Allah'a emanet olun. Kadın kapalı B3'ten Nuray Kıvılcım. Bu zorlu süreçte ne olursa olsun elini asla bırakmayacağım seni. Çok seviyorum, kendine çok iyi bak. Mektupta yazdığın şeyleri de kafana takmadım. Bunu bil, ne olursa olsun sen benimsin. Şakran kadın kapalı B3'te yatan canım annem Necla Koçak. Pazar günü telefon açılıyor galiba, ara beni mutlaka konuşalım, merak ediyorum. Kendine çok iyi bak, seni çok seviyorum.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm Murat Bey, aleykümselam. Doğum 7 olan annesinin ömrü Furkan Çubukçu. Sen benim dünyamsın, her ne olursa olsun. Nefes aldığım sürece arkam hem her zamanda olacağım. Bir oğlum var, canım kanım yüreğimin en sıcak köşesi. Nefesimin en kıymetli sebebi gözümün nuru, gönlümün huzuru. Bir gülüşüyle içimdeki tüm fırtınaları dindiren, adını her andımda kalbime dua ettiren olur da bir gün yorulursan kendini yalnız hissetme. Canım unutma, senin için canını verecek bir annen var. Ferhat Tunç'tan Özlem'in Dili Olsaydı şarkısı armağan olsun. Sevim Çubukçu. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T215'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Aleykümselam Yunus Emre kardeşim. Benim için değerli ve kıymetli olan canım karım Ebru Küçük Coşkun radyo başına. Bir seni sevdim sessiz ve derinden. Adın geçince değişti her şey. Kalbim bir de başka attı yeniden. Seni çok seviyorum. T215'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Murat abi ben T215'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Canıma can katan kadınım Ebru Küçük Coşkun radyo başına. Özlemek ne garip şey, yanımda değilsin ama her an aklımdasın. Sessizce büyüyen bir his, adı sensin. Sevdiğim canım eşim güzelim, seni çok seviyorum. Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol. Murat abi ben T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Benim için kıymetli değerli olan aslan abim Yunus Ülger başta olmak üzere Serkan Yılmaz, Mafya, Sedat Ulu, Çam Devili, Tayfun Geyik, Baba Safet, İlhan Özcan, Hasan Yüksek, Ekrem Birlik, Çınar Birlik, Cüneyt Bulut, Hasan Kocatepe, Reşat Vardan, Murat Çampak, Baran Nacar'a bin selam eder. Bizi tanıyan şerefi de atan istisnalar hariç tüm canlara bin selam olsun. İnsanlar kaptan olmayı sever, söz konusu dümen çevirmek olunca. Anam şakranda yatan diğer can, seni çok seviyorum, çok özledim. Allah'ıma emanet ol elbet, bir gün kurban oldum abinin. Saygıdeğer Murat abim, gecen iyi olsun. Ben Müjde Kırtay, sağlasın kardeşim benim. Senin aracınla gözlerinin köklerine seslenmek istiyorum. Torbalı açıkta yatan oğlum Metin Özkır, şakranda yatan Su Deniz Karadaş, sizi çok seviyorum. Canımın işleri, hiçbir şey sakın üzülmeyin. Her şey güzel olacak, Allah deyin gerisini boş verin. Güzel günler yakında, Allah'ın dediği olur. Sizi seven Müjde Kırtay. Abi Sebat Akkiraz'dan çocuklarım için ses verin. Sesime dağlar şarkısı armağan olsun. Murat abi ben kadın kapalıdan Sudenes Karataş, yani namı der. Patron Karaca başta kıymetli halam Gizem olmak üzere akabinde Candan Baba Çöz, iki gözüm Belgin Polat oğlu Elvan Ergün, yani Tursil Elvan B5'te bulunan üstadım Aslan teyzem Müjde Kırtay. Annem Fatma Kırtay, yengem Resmiye Kırtay. Ellerinizden öpüyorum. C2'de bulunan Asla Roman kızları Seda Kanlı, Seren Görgülü, Nafiye Buhan, Gülizar Kırtay, Gamze Kardeş, Şüeda Toprak, Burcu Yaman, Nevin Gül, yani Filiz Yıldız, İdare Kireç, Ezo Kireç, Gül Babaçöz, Seda Babaçöz, bu derlerine bin selam olsun. Biz yolumuz dikenli, ayağını seven gelmesin. Murat abi ben şakran kadın kapalıdan Sudenaz Karadaş, yan namı der. Patron Karaca B5'te yatmakta olan Escobar'ım Müjde Kırtay, sen benim arkamda koca dağımsın. Seni alem yıkmamış, şakran sallayamaz bile, sen ne gidenler gördün. Gül gül öldün, sen aslanlar gibi çıkacaksın, sana alem ayıp. Allah utandırmasın, can parçam, özgür günlerde görüşmek dileğiyle.

Sana kardeşlik yapanlara bin selam olsun. Sana Ayaz Kaplı gurbet şarkısı gelsin aslan teyzem Eskoban'ın Müjde Kırtay seni çok seviyorum. Şakran'da yatmakta olan Çetin Kızıltepe, sen orada biz burada ama gönüllerimiz bir. Demir parmaklıklar ne kalbime ne sevgime engeldi. Seni dualarıma sarıyorum iki gözüm. Yanında olamama olman gereken yaşlarımda cezaevindesin ama olsun, her zaman benim kalbimin başrolüsün. Kendine iyi bak canım kocam. Şakran'da yatmakta olan Çetin Kızıltepe, kalbim kocam, ne kadar aramızda mesafeler olursa olsun seni sevmeye engel değil. Sen benim için derdesin. Evimin reisi, kızların seni çok özledi. Sen yoksan hiçbir şeyin anlamı yok. Sensin yüzümü güldüren. Allah büyük, kader gayrete aşık, sabrın sonu selamettir. Biziz, kendine çok iyi bak. Yaşama sebebim. Öpüyorum seni çokça. Murat abim, sana da selamlar. Aleyküm selam kız kardeşim. Veli Kızıltepe, gönlümün aslanı, zindanlar soğuk, demir kapılar ağır olabilir ama hiçbir kilit umudu tutsak edemez, sabreden gününü bekleyen özgürlüğünü gün görür, gün gelir o kapılar açılır. Bugün hasretle bekleyenler yarın başı dik özgürlüğümüze kavuşuruz, en güzel yarınlara iki gözüm. Mahkemeler sadece bizi sorgular, Allah yargılar bizi, o bize yeter. Kocamın sağ ve sol kolu olan Azat Çetin Kızıltepe, Memo Ayaz Aycan Kızıltepe, size de selamlar aslanlarım. Murat abim, sana da selamlar. Aleyküm selam kız kardeşlerim. Veli Kızıltepe'den, zindan dört duvardır. Asıl mesele o dört duvarın içinde başını eğmemektir. Biz gün saymayız, çıkacağımız günü bekleriz elbet. Bir gün iki gözüm, kimsenin gölgesine yürümedik. Kendi duruşumuzda iz bıraktık. Gölge arayan namımızı bilir. Karakter arayan ise duruşa bakar. Soy ismimiz en büyük mirasımızdır. Duruşumuz ise en güçlü referansımızdır. Murat abim, sana da selamlar. Aleyküm selam kardeşim benim. Selamlar hüküm yayınlar Murat abi. Bence altı koğuştan Nergis İbru, aleyküm selam kız kardeşim. Derlilerim Uğur İbru, Fatma İbru, Beyhan İbru, Kadriye Bayışın, Yağmur Savak, Tuğba Zengin Gece'yi Nergis İbru'nun sözüyle kapatıyorum. Yaptıklarımdan pişman değilim. Aklım hep yapamadıklarımda. Tekirden ağları gelsin çalarsan sevinirim. Murat abim, iyi yayınlar sana da ve selam, sağ olasın kardeşim. Selamlar hükümün yayınlar Murat abi. Ben 4.0'dan Uğur İbru, aleyküm selam Uğur kardeşim. Senin aracında Şakran kadın kapalıda yatmakta olan Beyhan İbru'ya hitaben seslenmek istiyorum. Sana kavuşmak için ne kadar beklemem gerekiyorsa bekleyeceğim. Seninle olabilmek için kaç savaş varsa hepsinde savaşacağım. Sen bu dünyada uğruna savaşabilecek en değerli şeysin canım benim. Sana bir şarkı armağan etmek istiyorum. Orhan Esen'den Aşk Oyunu hanımım şarkısı, Beyhan diyelim. Beyhan hanıma armağan olsun. Yanlışlık var. Uğur, Beyhan hanımıma diyelim, armağan ediyorum ve selam. T3'te yatan sevgili eşim Mert Yıldırım, ömrüm iyi, kafana takma, doktorun dediği her şeyi uygulayacağım. MR'ları da çekileceğim, sıkıntı yok, kafana bir şey takmanı istemiyorum. Benim de aklım sende kalıyor sonra. Sen yok ki ben de iyi olayım, seni çok seviyorum, Allah'ıma emanet ol ömrüm.

Şöyle bakalım. Ben kadın A5 koğuşundan Yasemin Başaran Özkurt. Sizin aracılığınız ile ben hemen cezaevinde bulunan D4 koğuşuna yatmakta olan kral kocam Bozkurt Özkurt olmaz dediğim oldu. Sen de gönlüm kör oldu. Öyle bir tavrın var ki her şey noktaya koydu seni. Çok severim canım kocam. Sevinçek'ten Kutupta Yaz şarkısı bize gelsin. Ayrıca benim için çok değerli olan Candan Öte Nezahat resimci Candan Öte'min kıymetlisi Muhammed Emin Alınca. Kardeşimin benim güzeller güzeli kardeşim Seda Canbaz ve onun derlisi Burak Karabaş'a selam ediyoruz. Tüm şarkılar derlilerimize armağan olsun. Ben Menemen cezaevinden Burak Karabaş ve Bozkurt Özkurt. Benim canım A5 koğuşuna yatmakta olan Yasemin Başaran Özkurt, Burak Karabaş'ın derlisi olan Seda Canbaz. Bu güzel anlamlı sözler onlara armağan ediyorum. Güneşin doğduğu her sabah sana olan inancım ve sevgim yeniden doğuyor. Sabrımız özgürce sarılacağımız o güzel günün en büyük müjdesi olsun. Bu şarkı da bizden sizlere armağan olsun. Kıymetlilerimize Müslüm Gürses'ten Seni Yazdım Kalbime şarkısı gelsin. Ayrıca Esen Çalışkan, Nezahat Resimci Dilara Pekcan'a selam ederiz. Selamünaleyküm Murat abi. Bence ondan Doktor Zeki Kaya. Aleyküm selam Zeki kardeşim. Dostum Fatih Özışık. Ben telefon cezasını almıştım dostum. Doğum günün kutlu olsun. Nice güzel yaşların olsun dostum. Yeni yaşın inşallah özgürlük getirir sana. Özgür günlerde görüşmek üzere. Dostum doktor. Ayrıca Azat Özışık'a da selam olsun. Ben doktor. Telefon yasağı almıştım. Benim telefon yasam bitti. Murat abici ondan Doktor Zeki Kaya, C8'de sevdiğim kadın Kürt kızı Arzu Kaya, ayrıca değerli kardeşlerim Deha Zelvi Elçin, Can Gülbahar size selam olsun güzel kardeşlerim. Ayrıca ablamın bir mesajı var. Hayalet Ece'ye çok çok selamlar olsun. Ecem hayal edeceğim, görüşmek üzere. Yanlışlık var sanki Zeki. Murat abi bence ondan Doktor Zeki Kaya. C8'de sevdiğim kadın Kürt kızı Arzu Kaya. Bir mumun bağrında yanıyorum. Sana günden güne erip bu gönlüm bir kalemin mürekkebinde tükeniyorum. Adını her satıra ömrümden aktararak bir yudum su gibi içiyorum. Hasretini sana vardıkça çoğaldım sensiz kuruyarak. Bir yaprak müsaade seni yaşayarak. Hakan Altun'dan telefon başında bekliyorum kadınıma armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Şakran kadın kapalıda yatmakta olan canımdan çok sevdiğim Sude radyo başına. Ömrüm nasılsın, iyi misin? İnşallah iyisindir. Ben bildiğin gibi aynıyım. Şükür sen iyi gördüm. Dünyalar benim oluyor. Her şeyim. Allah'ın bana verdiği en güzel hediyesini az kaldı. Sabır elbet bir gün. Serkan'ın selamı var. Yengeme selam söyle diyor. Serkan Aydoğdu'dan Yaban Gülüm şarkısı. Yavrum Sude'ye gelsin. Aleyküm selam kardeşim. Şakran T2 C5 koğuşuna olan Sedat Saraç. Oradan çıkana kadar hiçbir şey düşünmeni istemiyorum. Biz iyi, sen de iyi ol. Olmuş da ölmüşe çare yok. Ben de çok yoruldum. İmkansız olduk belki de artık ama çok şükür Rabbimin hediyesi bizimle. Kendine çok iyi bak. Dediklerini yapacağım merak etme. Gökhan Donay'dan Kala Kala Kaldım Bir Başıma şarkısı armağan olsun. İyi yayınlar abi, sağ ol kardeşim. Ben Kardelen Aluşluoğlu, Şnol'da yatan eşim Mert Aluşluoğlu radyo başına. Seninle ilgili en güzel şey hayatımda olman. Bazen tek bir cümlen, bazen sesin, bazen de sadece seni düşünmek yetiyor yüzümü güldürme. İyi ki benim eşimsin, iyi ki kalbimin en güzel yerindesin. Seni her geçen gün daha çok seviyorum. Mersim hayat arkadaşım, çok yorulduk farkındayım. Dua etmekten başka hiçbir çarem kalmadı ama şunu bil ki senin yanında olmam ve suçsuz olduğunu kanıtlamak için her şeyimi feda ederdim. Gelinliklerimi aldım, evde asılı duruyor, giyemedim. En güzel zamanımızı bu denli kötüye çeviren herkese ahım var. Seni her şeyden, herkesten çok seviyorum. Sadece bunu bil yeter. İki güzel şarkı sonrasında kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la gönülden gönüle.

0: Evet, dört güzel şarkı sonrası kaldığımız yerden devam. Azcan Yatbaz kardeşim, doğum gününmüş sevgili kardeşim. Hemen ses kayıtlarına paylaşayım. Azcan Yatbaz kardeşim.
1: Kolay gelsin.
0: Sağ ol kardeşim.
1: Ben T4 C15'ten Sinan Muldur, yani Fanda. T4 C15'te bulunan değerli dostum Azcan Yatbaz'ın doğum günü. Enişten diyeceğimle dostumun doğum gününü kutlar. Özgür günlerde çocuklarla geçirmesini dilerim. Ve T4'te bulunan değerli dostum Mehmet Ali Acar'ı da koğuşa beklediğimizi söylerim. Herkese hayırlı akşamlar.
0: Aleyküm selam.
2: C15 koğuşundan Melek Şengüler. Namı değer Kırılay. Aynı çatı altında kader birliği yaptım. Kan bağım olmasa da can bağım olan Azizcan Yatmaz. Yani zımba. Dostum doğum günün. Doğum günün. Enişten dileklerimle kutlarım. Bir dahaki doğum gününü inşallah sevdiklerle beraber kutlasın. Allah'a emanet olun. İyi ki varsın dostum.
0: Hangisiydi?
3: Merhaba hocam. Ben Mert Oğlu, C15 koğuşundan Mert Gürkan.
0: Evet, Mert'i paylaşmıştık. Bir dakika şu. Evet, şurada kaldık.
3: Ben Dört Oğlu, C15 koğuşundan Mustafa Kağan. Aynı çatı altında yatmakta olduğumuz Azizcan kardeşimizin doğum gününü kutlarım. Nice mutlu seneler dilerim. Rabbim doğum gününü özgür günlerde kutlamayı nasip etsin inşallah.
0: Paylaştık mı?
3: Hadi söylüyorum. Evet. Selamun aleyküm.
0: Bunu da söyledik. Evet, tamam, mesajımızı da şunları da paylaşalım.
4: Ben T4 B16 koğuşundan İflü İstanbul'a. Canım kanım abim Azizcan Yatbaz'ın doğum günü. Doğum günü kutlu olsun abim. Nice mutlu seneler olsun inşallah. Ailenle temenni ederim. Baksana, ailenle temenni ederim. Onu sonraya sildim.
0: Bu kadar. Tamam, son bir tane var. Onu da paylaşalım. Azizcan, hemen mesajını da okuyayım. Şunları da paylaşalım. Bir daha geri dönüş olmasın.
5: Canım babam. Azizcan Yatbaz. Seni çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun. Seni seviyorum, öpüyorum. ki doğdun aslan babam.
6: İyi ki varsın.
5: İyi ki varsın.
6: Doğum günün kutlu olsun bir tanem.
5: Doğum günün kutlu olsun bir tanem.
6: Seni çok seviyorum.
5: Seni çok seviyorum.
6: Aslan babam.
5: Aslan babam.
6: Aziz Can Yatmaz.
5: Aziz Can Yatmaz.
6: Seni çok öpüyorum.
5: Seni çok öpüyorum.
6: Seni çok seviyorum.
5: Seni çok seviyorum.
6: Ne kadar çok?
5: Çok.
0: Evet Azizcan kardeşim, ses kayıtlarını paylaştık ama mesajını da okuyalım. Murat abi, ben Ayvalık kadın açık cezaevinden Gülizar Yatbaz. Bugün benim paşa kardeşim Zımba Azizcan Yatbaz'ın doğum günü. Benim yakışıklı paşam, iyi ki doğmuşsun, iyi ki varsın. Benim yıkılmaz dağım, Allah'ım inşallah bir dahaki doğum gününü dışarıda özgürlüğümüzde kutlamayı nasip etsin. Sırtımı dayadığım tek dağım, doğum günün kutlu olsun, seni çok seven ve her daim bekleyen ablan Gülizar Yatbaz. Murat abi Azizime Gökhan Namlu'dan benim seni görmem lazım şarkısını çalarsan sevinirim. İyi akşamlar. Evet Azizcan, bu kadar. SMS'ten gelen mesajlarım varsa onları da paylaşacağım sevgili kardeşim. Selamünaleyküm, İzmir Buca'dan Uğur Dündar ben. Aleykümselam. Ali Aşakran T2C1'de yatmakta olan can dostum aslan kardeşim Ahmet Güneş, nasılsın dostum? İyisindir umarım. Özlendim. Buralar önce Allah'a sonra bize emanet, az daha sabır. Allah'ın izniyle kaldığımız yerden daha iyi devam edeceğiz. Rabbim herkese senin gibi dost versin. Başta canımdan öte gördüğüm can kardeşim olmak üzere aynı koğuşta kader birliği yapan tüm kader mahkumlarına selam olsun. Beklenensin aslan kardeşim. Uğur Dündar ben, başta can kardeşlerim olan Ahmet Güneş, Sidar Deniz, Doğukan Kara, Zafer Arslan, Sedat Altuna, size ve dostlarınıza, ismini sayamadım tüm kader mahkumlarına selam olsun. Kardeşlerim keyifleriniz iyidir umarım, sabır kardeşlerim. Allah'ın izniyle bu günler geçecek. Unutmayın ki her karanlık gecenin bir sabahı vardır. Zamanı geldiğinde kaldığımız yerden daha iyi şekilde devam edeceğiz. Bir isteğiniz arzunuz olduğunda bana ulaştırmanız yeterli. Rabbim kalbinize huzur versin. Allah gücünüzü sabrınızı daim etsin. Şerefiniz varlığınız yeter kardeşlerim. Beklenensiniz. Ben T4A8 koğuşundan Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, başta dayım Kenan Kaya, Mehmet Evin, Barış, Zeynel Çolak olmak üzere can abilerim, Suat Konuk, Özkan Söle, kuzenlerim İlhan Başar, Kubilay Bozbey, Emircan Kaya, Yusuf Kaya, dostum, canım, ciğerim, Arap, Oktay, Resul Yıldız, Mehmet Fatih Özışık, Osman Elçi, Sidar Deniz, Cino Burhan, kardeşlerim İlkay Demir, Alman Okan, Alpaslan Aldanmaz, Bilal Çetin, Nurullah Öncü, Yoldaş Cancan, Emirhan Tapan, Yusuf İslam, Ergül Dağlar kadar, sabrın aslanlar kadar yüreğin olsun. Ben T4A8 koğuştan Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, benim de koğuşumda kader birliği yapan kardeşlerim, dostlarım Orhan Yağcı, Mahmut Tutkun, Tatü İsmet, Sait Sait.

Doğukan Erdoğan, Atalay Tanyalı, Zahmet Deder, Murat Vatansever, Feyyaz Pesket, İbrahim Akbaş, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan der ki farkında olmadığımı sandığınız her şeyin farkındayım. İçiniz rahat olsun. Ne demişler? 40 gün gezersin kırda, bir gün rastlarsın aslana. Murat abi selamun aleyküm. Ben Menemen John 4 koğuştan Yunus Batur. Aleyküm selam Yunus kardeşim. Benimle aynı koğuşta bulunan dostlarım, kardeşlerim Okan Duran, Emircan Ece Soy, Emre Özdemir, Tuncay Kanat, Azat Özışık, Hasan Berke, Tuncay, Fatih Özyıldızlı, Bayram Uygunar, Menderesli, Onur Musa, Gezer, Cengiz Hanlı, Mert Koç, Teoman. Bu isimlere hitaben diyorum ki zalime merhamet, mazluma ihanetleri. Murat abi ben Menemen John 4 koğuştan Yunus Batur, başta Şakran 4 nolda bulunan reisimiz Can Batur, 1 nolda bulunan abilerim Hasan Batur, Ceyhun Batur, Eskişehir H tipinde bulunan kardeşim Yusuf Batur, 1 nolda bulunan yeğenlerim Celal, İlhan, Berdan Doğanay, Yaşar Doğanay, 1 nolda bulunan kardeşlerim Cezo Sedat Çalışkan, Emirhan Akbayırlı, 2 nolda bulunan yeğenim Metecan, Beydilli, Sakırga. İsmini sayamadım, tüm dostlara selam olsun ve diyorum ki belki hiçbir şey yolunda gitmedi ama hiçbir şey de bizi yolumuzdan etmedi. Murat abi ben Menemen C14 koçtan Yunus Batur, benimle aynı kurumda bulunan kardeşlerim dostlarım Ercan Koçak, Tolga Baykuş, Emir Kızılay, Abdullah İlva, Hollandalı Muhammed Kaplan Dersimli, Dayı Fırat İmrak, Mert Kına, Uğur Aktaş, Ramazan Kömürcü, Rahmet Kale Sinan'da tüm dostlarıma selam olsun. Diyorum ki bir daha gelsem şu yalan dünyaya bir gençlik daha harcarım dostlarım ve kardeşlerim uğruna. Murat abi sana da selam olsun. Enver Yılmaz'dan yoluma kurmuşlar tuzak. Aleyküm selam Yunus kardeşim. Selamun aleyküm Murat abi. Ben 3 nolu B9'dan Serdal Aykurt. Aleyküm selam Serdal kardeşim. Kadın kapalı C4'te bulunan kıymetlilerim Sarı Pınar'ım, Pınar Cuhalı ve güzeller güzeli canım kardeşim Kardelen Aktaş abisinin gülü. Her şey yoluna girecek, sen kafana takma bir şey. Güzel günler yakında bizlerin olacak Sarı Pınar'ım. Sen nasılsın? İnşallah iyisindir. Yasağın ne zaman bitecek? Sen de kendine iyi bak. Kardo çarşamba günü akşam ara. Telefonda konuşacağız. Seni seven abin Şeyto. Güne bir söz. Zira saygı mesafeyi belirler. Güven en büyük kumardır. Ben 3 nolu B9'dan Şeyto Serdal Aykurt. Öncelikle kadın kapalı da benim kıymetlilerim Kardelen Aktaş, Pınar Cuhalı. Bugün çalan en güzel şarkılar bize gelsin. Sizleri seven Şeyto akabinde dostlarım dayım Hacı Osman Balıkçı, Özgün Berşan Polat, Mansur Akta, Bekin oğlu Muhittin Çalışkan, Cüce Yavuz Çelik, Çağlar Çakır. Bir nolu da Karınca Mehmet Menemen'den Ömer Demirkol, değerlisi Dilo Biter kardeşim mi derlere Şeyto Serdal'dan bir selam olsun. İlla ki bir gün özgürlük sofralarında buluşacağız. Sizleri seven Serdal Aykurt. Murat abi ben kadın kapalı cezaevi B15 koştan Beste Karacan radyo başına. Yamacı dışarıya verme, kendine iyi bak, 1,5 ay kaldı çıkacaksın. Blok 3 kusura bakma, şarkısı armağan olsun. Şapran Tüyüş B9 koştaki Koray Osman radyo başına. Hayat bizi ne kadar zorlarsa zorlasın, kalbim seni seçmekten vazgeçmeyecek. Seni içeride günlerini sayarken ben dışarıda güzel günlerimizi hayal ediyorum. Sabret ömrüm, bu hasret bitecek ve biz her şeye yeniden çok daha güzel başlayacağız. Seni çok seviyorum. C3B9 koğuşundaki Koray Özmen radyo başına. Aşkım artık aramıyorsun sanırım, arada beni haberdar etmeye çalış, aklım kalmasın az kaldı, sabret, seni çok seviyorum. Selamun aleyküm, aleyküm selam kardeşim. Arif Cambaz'dan Hatunlere T tipi kapalı cezaevinde yatan C2 koğuşundan Turan abi, Reis Harun Güven, Kürt Alo, Ekrem Şahin, Dal Kadir Bor Kadir Bornovalı, Cengol Latif Doğan ve ismini saydım birçok abime kardeşime selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B7 koğuşunun adaletini sağlayan Ramazan Alkış. Aleyküm selam Ramazan kardeşim. Aynı koğuşta kader birliği yapmakta oldu. Meşrep Paşa'dan Mustafa Algül, Karabağlar'dan Zinci Umut Karayavaş, Mehtap'tan Berkan Kotan, Buca'dan Asil yani Mustafa Kurnaz, Uveys Bingöl, Meriç Şengül, Arda Kırlı, Muzaffer Akarkan, Kemal Bingöl, Emre Ünsal, Görkem Şahin'e selam olsun. Başka koğuşta yatmakta olan can kardeşimiz Umut Özer, sabır en büyük silahın olsun kardeşim. Gece bir söz bırakmak isterim. Kimse arkasından kine güvenmesin. Her tuğladan duvar olmaz, yaslanınca anlarsın. Gazafi Zindan ismini istiyorlar, çalarsan sevinirim abi. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B7 koğuşundan Berkant Kotan. Aleykümselam Berkant kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta kader birliği yaptım. Koğuşun adaletini sağlayan can kardeşim Ramazan Alkış. Eşref Paşa'dan Mustafa Algül, Karabağlar'dan Zenci Umut Karayavaş, Uca'dan Asil Mustafa Kurnaz, Uveys Bingöl, Meriç Şengün, Arda Kırlı, Muzaffer Akankan,
Kemal Bingöl, Emre Ünsal, Görkem Şahin'e selam olsun. Başka koğuşta yapmakta olan Can kardeşim, Umut Özer. Sabır en büyük silahın olsun kardeşim. Gece bir söz bırakmak isterim. Kimse Allah'tan başkasına yaslanmasın. Yusuf'u kuyuya atan da öz kardeşleriydi. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Şakran B10'da Serena Karabaş radyo başına. Canımdan çok sevdiğim kızım, seni çok özlüyorum. Her an, her saniye aklımdasın. Şu an Sena ile beraberiz, o da seni çok öpüyor. Kendine iyi bak, sen bizim neşemizsin ve inanıyorum ki bu neşemizi kavuşmamıza çok az kaldı. Annen seni her şeyden çok seviyor. Bunu bil. B10'daki tüm kardeşlerime, ablalarıma Burak Bulut'tan Kehribar şarkısı armağan olsun. Şakran'da yapmakta olan Azat Kızıltepe, Azat'ım annem, kıymetli depom, babasının oğlu, seni seven, arkanda dağ gibi duran ailen var. Sen sıkılma, en kısa zamanda alacağız seni yakışıklım. Sen orada iyi oldun, biz de burada iyiyiz, kendine iyi bak, Allah'a emanet ol, öpüyoruz seni. Azat'ım reisim, sen yoksun ama namım var, Reis Çetin, Veli, Mehmet, Memo, Ayaz, Neco, Aycan, Tayyip'e hepinize selam olsun canlar. Şakran'da atmakta olan Azat Kızıltepe, reis kocam, seni anlatmaya kelimeler bile yetmez. Senin yerin kalbimde bambaşka aslanım. Bir canım var, feda olsun bir gülüşüne, dünyalar dursun aslanım. Seni sevmek nefes almak gibi, ne zaman dursam içim daralıyor. Sen benim en güzel şansımsın. Senin ömrüm kocam, herkes sana hasta, sen de bana hastasın reisim. Kendine iyi bak, öpüyorum seni iki gözüm. Öncelikle T4C8 yapmakta olan Hüseyin Kapıcı, Miraç Tarhan, Burak Burcu, Murat Devrim, Kadir Akman, biz kimseyi unutmayız. Ve yine ayrı kurumda Şakran'da yatan Oğuzhan Çelik, Batuhan Savaş'a selam ediyorum. Umuda kelepçe vurulmaz elbet, bir gün benden hepinize gelsin, bize göre değil. Ahmet Şafak'tan Yunus Kapıcı, sevgilerle dostlar, abiler. Ben T116'dan Batuhan Çalıkuşu, canım karım Sezen Çalıkuşu, sen hayatımda olduğunda gecem de gündüzüm de sen oluyorsun. Avuçlarımı da günlerimi de sana emanet ediyorum ve bütün zamanımı da sakın bırakma. Murat abi Sezen'ime Fatih Bulut'tan görmüyor, gözüm görmüyor, çalarsan sevinirim. İyi yayınlar Murat abi, ben Sezen Çalıkuşu, kocam Batuhan Çalıkuşu, mektubun geldi. Dünkü notu duydun mu bilmiyorum, tek bildiğim şey seni seviyorum. Abi Halit Bilge, seni özledim şarkısı kocam Batuhan Çalıkuşu'na armağan olsun. Not Gülşah Kırın, derdesi Enes Efe abiye de selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B11'den Gediz Yukarı Mahalleden Bozo Yusuf Uçan Kuş, aleykümselam Yusuf kardeşim. Senin aracılığınıyla kader birliği yaptım Escobar abim, Fırat Gizgin başta olmak üzere. Dayımız Erkan Ecellioğlu, dost abi kardeşlerim Berdan Doğanay, Cavit Kıran, Hasan Kula, Akın Dal, Cio, Yaşar Doğanay, Dede Emer, Mustafa Doğan, Eren Dinçer, dedelerimiz Zeki Ebru, Yusuf Asi Gece, bir söz madem çok cesursunuz hele bir yanlış anlayın. Keşfilov'dan Gidersin Araya şarkısı gece armağan olsun. Murat abi sana da iyi yayınlar, kolay gelsin, sağ olasın, sağ olasın Yusuf kardeşim. Murat abi T1B11'den Bozu Yusuf Uçan Kuş, bulunduğum kampüste olan dost abi kardeşlerim Doğukan Daşık, Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali Ala Kaycıko, Mehmet Nurullah Tar, Mikey Alican Yaşar, Mehmet ve Ferhat Yıldırım, Erdoğan Şahin, Furkan ve Ferdi Devrim, Ferdi Bingöl, İbrahim Can Erdoğan, Ulaş Tekmanlı, bu derlere selam olsun. Tereddüt edenin sözünü keserler ve selam bu gece tüm şarkılar T1B11 koğuşuna armağan olsun. Ben T2C'den Baran Alsaç, kader birliği yaptım abi kardeşlerim Bekeş, Murat Turgut, Özkan Özdemirli, Sergen İşmez, Berkay Buldaş, Arda Doğan, Nuri Erdem, Merdo Marav, Mertcan Erda, Onurcan Aksakal, Ömer Şahin, Hamza Geritekin, Yusuf Kayhan, aynı kampüste bulunan dostlarım Sedat Altun, Müfitcan, Dülger Ersoy, Dönmez Görkem, Dayarkol, Bel Korkut, Osman Altun, bu derleri Hazar Yıldız'dan bilsen armağan olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, sizleri seven kardeşiniz Baran Alsaç. Ben T118'den Abdülsamet Cinoğlu, biz bizi sevenler ile ömürlük mukaveleler imzalarız, günün adamıyla işimiz olmaz, ömürlük adamlar olan Halil Karagöz, Mete Dökme, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Affan Yılmaz, Osman Sucu, Volkan Şendil, sizleri seven kardeşiniz Abdülsamet Cinoğlu. Not, ben kaybetmekten korktum, her şeyi özgür bıraktım. Ben T118'den Abdülsamet Cinoğlu, canlarım Halil Karagöz, Mete Dökme, Affan Yılmaz, Hakan Uçar, Muhammed Ömercan, Kerim Bakır, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Özgür, yarınlarda görüşmek dileğiyle. Sen de yalan oldun ya, tüm doğrular keyfine baksın. Abim Halil Karagöz'ün derlisinin Neşet Ertaş'tan, sen benimsin, ben seninim, armağan olsun.
Ben Binoğlu 18'den Abdülsamet Cinoğlu. Başta kadar birliği yaptım. Aslan abim Halil Karagöz olmak üzere dostlarım Mete Dökme, Affan Yılmaz, Kerim Bakır. Ayrıca A7 yatan canlarımız Ozan Yazar, Özcan Yazar, Berkay kardeşimize de bin selam olsun. Özlemek için sevmişiz. Kavuşmak ne haddimize. Kolay gelsin Murat abim. Ben 18'den Abdülsamet Cinoğlu. Sağ olasın Abdülsamet kardeşim. Ben Birnoğlu B18'den Abdülsamet Cinoğlu abilerim. Halil Karagöz, Osman Sucu, Volkan Şendil dostlarım, Mete Dökme, Affan Yılmaz, A7'de yatan dostlarımız, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Berkay kardeşimiz, Cansın. Not 1 sen varsın aklımda, bir de seninle olan hayallerim Abdülsamet Cinoğlu.

Özgür kardeşim saat akşam 7:15 programa girecek. Kayıt mesajlarını her hafta benim cumartesi yaptığım gibi bütün kayıt mesajlarını paylaşacak kardeşlerimin. Sonrasında tahmin ederim gerek WhatsApp'tan başlar gerek SMS mesajlarından. Ama mesaj bekleyen kardeşlerim yarın 7:15'den sonra kulağınız radyoda olsun. Bilginiz olsun. Şimdi bugün de yayın yönetmeni sağ olsun uzaktan bağlandı. Kayıt mesajlarını ben sıralamıştım. Zaten buradaydım. Tam programa yarım saat falan varken acil çıkmam gerekti. Şimdi daha gideceğim birazdan. Kayıt mesajlarını sıralamıştım ama o diğer stüdyodan bağlanmıştı. Şimdi kimin hangi kardeşimin kayıt mesajı paylaşıldı, hangisi paylaşılmadı onu bilmiyorum. Saat 9'da yayını bana verdi. Erken bitireceğim. Allah nasip ederse birazdan zaten son mesajları paylaşacağım. SMS mesajlarını da paylaşacağım. Geriye kalan vakitte kardeşlerimin tüm kayıt mesajlarını bir kez daha sıralayacağım. Kimsenin hakkı üstümüzde kalmasın. Paylaşılacak. Yarın Özgür kardeşim de 7:15 başlayacak, haberiniz olsun. Bir kez daha paylaşmış olayım kardeşlerim. Evet abi, ben Torbalı'dan Ethem Akbulut, Şakran T2, 16 Koğuşun Atan, Baran Gerçek Kader arkadaşlarına Ahmet Kaya. Burada günler geçmiyor şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran 4 nolu T-Tipi cezaevinden Emre Tuğrul Alaçatılı. Aleykümselam Emre kardeşim. Başta can dostum Mert Koçak, saygıdar abim İbrahim Dündar, Mert Saatli, Yiğit Altınel, Mahmut Yılmaz dostum Mert Koçak'ın abisi Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden'e bin selam olsun. İbrahim Dündar abimin Şakran Kadın Kapalı'da bulunan değerli eşi Bahar Dündar'a çok selam ederiz. Gece sözümüz, hayat bir nefes alabildiğin kadarsın, Şakran bir kafes kalabildiğin kadarsın. Ferdi Tayfur Hatıran Yeter şarkısı tüm dost ve kardeşlere armağan olsun. Emre Tuğrul. Murat kardeşim, ben 4 nolu T-Tipi cezaevinden İbrahim Dündar, başta can dostum Hakan Donat Azat Başar, can kardeşlerim Emre Tuğrul, Mert Koçak, Mutlu Kurt, Can Çakır'a selam ediyorum. Ve kadın kapalıda bulunan hayat arkadaşım ve can yoldaşım Bahar Dündar'a selam ediyorum. Müslüm Gürses'ten o sevgi sensin şarkısı armağan ediyorum İbrahim Dündar. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Torbalı'dan Enes Yeşilbaş, Şakran 2 nolu kurumunda bulunan B16'dan Aslan kardeşim Baran Gerçek, Bargiran Foş Açık Cezaevinde yatan Aslan abi Murat Altuntaş, Şakran T4 B10'da yatan Burak Yeşilbaş'a selam ederim. Beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır, özlenen ve beklenensiniz. Benden tüm dostlara Adana'da Ayhan Döneceğim Bir Gün şarkısını armağan ediyorum. Ben T1-17'den Furkan Güne Bakan, başta beraber kader birliği yaptım abilerim Erkan Tan, Doğukan Öz olmak üzere Aslandayım, Fırat Doğan, Ballıkuyru Ali Gökçe, Gökçe Ali, Durmazer, Enes Keçik, İbrahim Berktunç, Fatih Aldemir, Muratcan Ergün, İbrahim Macit, Buca Gedizli, Koko, Azat Emen, T4-B8'de yatan kuzenim Eren Güler, şerefli bir yaşam uğruna bedel ödeyen bu kıymetli dostlara Ya Musalla Ya Mafuz şarkısı armağan eder, istisnalar hariç tüm kader mahkumlarına selam ederim. Ben T1-17'den Doğukan Öz, başta can dostum Erkan Tan olmak üzere amcam Ömer Ürün, kardeşlerim Yunus Kara, Ozan Dallı, Furkan Sincar, Mehmet Toprak, Azcan Yatbaz, Baran Gerçek, İbrahim Akbaş, Ekrem Birlik, Mazlum Bakan, Berkan, Kiper Osman, Temel olmak üzere ismi geçen abi dost kardeşlere selam ediyorum. Kıvırcık Ali'den Isırgan Otu şarkısı armağan olsun. Ben T1 Avuç, ölümsüzler koğuşundan tahliye olan Cengiz Aydoğan, öncelikle koğuşuna adaletini sağlayan başta Gümüş Balalı, Murat Erez, Namıder Balina, Ahmet Gezer, Namıder Rafik, Daykola Enginkaya, İlhami Türkmen, Engin İrvasa, Onur Serme, yani Dino Oğuzcan, Oğuz yani Goşto, Berkant Mert Türk, Alpaslanlı yani Hançer, Bergamalı Gökhan Çalışkan, Samet Menek, İbrahim Dağlı, tüm Avuç koğuşuna selam olsun. Gece Balina Murat abimin sözüyle, her ne kadar büyük balık küçük balık devri bitti deseler de kayda değişmez. Büyük balık küçük balığı her zaman yer. Selamünaleyküm Murat abi. Ben 2 nolu C7'den Berkay Buldaş. Aleykümselam Berkay kardeşim. Kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Murat Turgut, Baran Alsaç, Onurcan Aksakal, çavuşumuz Merdo Manak, Nuri Erdem, Arda Doğan, Cengiz Hanlı Musli, Murat Özel yani Bekeş, Umutcan Ünsal, meydancımız Umut Çapay, İhsan Karabulut, Mertcan Erda, Hamza Giritekin, Yusuf Kayhan'a Uygar Doğan Eden Budam Yalan şarkısı armağan olsun. Murat abi ben 2 nolu C7'den Berkay Buldaş, kader birliği yaptım abi kardeşlerim, Baran Asaç, Murat Turgut yani Bozo, Arda Doğan, Onurcan Aksakal, Merdo Manav, Umutcan Ünsal'a selam olsun. Yüreği korkak olanlar kaçarak kurtulsun, biz her koşulda aslan gibiyiz. Ben Eros Saraç, bu yürek nelere yeterse, bir can bir canı ne kadar severse, bir damardan ne kadar kan geçerse, yaşam ölüme ne kadar değerse, sen de benim için o kadar değerlisin sevdiğim kadın Neşe Gürbüz. Ben Edo Saraç, hayat ne kadar garip değil mi? Koca şehire meydan okuyorsun, iki gözde tutsak oluyorsun. Gözlerinde tutuklu kaldım, Neşe Kaynam.

Da Silva Aklım Hep Sende şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm güzel insan. Ben TK4 Koşulan Foçalı Serhat. Aleykümselam Serhat dayıcım. Buradan seçilmiş dostlarım Ercan Karayüz, Yiğitcan Demirtaş, Ali Baran Koşulan, İlhan Vatman Özdemir kardeşlerime, Yusuf Oğur, Erkan Olukan, Vedat Sürer, Hamit Elma, Papaz Bekir, Cemal Karahayit, Şerefi Latan tüm mahkumlara selam ediyorum. Korktukça tutsak, umut ettikçe özgürsün. Ben TK4 Koşulan Foçalı Serhat. Buradan seçilmiş dostlarım Ercan Karayüz, Yiğitcan Demirtaş, Ali Baran Koçtan, İlhan Vadman Özdemir kardeşlerime, Yusuf Uyur, Erkan Ulukan, Vedat Sürer, Hamit Elma, Papaz, Bekir, Cemal Karahayit, şerefiyle yatan tüm mahkumlara selam ediyorum. Korktukça tutsak, umut ettikçe özgürsün. Üç güzel şarkı, sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz kardeşlerim.

0: Birlik Kardeşler Ekran Birlik katkılarıyla Murat'la Gönül'den Gönül'e devam ediyor.
1: Evet, iki güzel, hatta üç güzel şarkı sonrası kaldığımız yerden devam. Bu ara hemen mesajlara geçmeden, sevgili çok kıymetli, dün de zaten teşekkürümü buradan kendi adıma göndermiştim ve selamını göndermiştim. Sevgili çok sevdiğim kıymetli kardeşim Uğur Aktaş. Uğur'um, sana bir kez daha buradan teşekkür ediyorum. Dünkü misafirperverliğine ve Zaza Zerif Oğuz kardeşime de. Uğur Aktaş kardeşimin, Serkan Aktaş kardeşlerimin, tüm cezaevlerinde yatan dostlarına, kardeşlerine, abilerine, arkadaşlarına, hepsine çok çok selamları vardı. Sevgili kıymetli kardeşim Uğur Aktaş ve Serkan Aktaş kardeşlerimin hepinize çok çok selam vardı. İnşallah duyuyorsundur Uğur'um. Dünkü misafirperverliğine dün anons ettim. Belki duymamışsındır, olsun, sıkıntı yok. Kardeşimsin, iki gözümsün. Çok seviyorum seni. Çok teşekkür ederim sevgili Uğur Aktaş kardeşim ve Serkan Aktaş kardeşim. Hepinize sevgiler, selamlar. Sonrasında B18 koğuşundan sevgili Mehmet Fatih Özışık. Fatih, koğuşun değişmiş. Olsun, hayırlısı olsun. Seni çok seviyorum, bunu zaten biliyorsun. Selamını aldım. Sonrasında Suat Konuk, Suat'ım, selamını aldım Fatih'ten. Aleyküm selam. Şeref İnegöl kardeşim, Kürşat Ekmekçi kardeşim, Hüseyin Arslan ve Emirhan Özışık kardeşlerim. Emir'im, selamını aldım, gözlerinden öpüyorum. Ben de sizleri seviyorum. B18'deki tüm abi kardeşlerim, ismini zikredemediğim abi kardeşlerim, hepinize sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Hepinizi seviyorum. Mehmet Fatih Özışık kardeşimin, öncelikle Engin Avşar, Engin kardeşim, sana ve Meke Avşar kardeşlerim, Mehmet Fatih Özışık kardeşimin size çok çok selamları vardı ve cezaevlerindeki tüm dostlarına, arkadaşlarına, kardeşlerine, eski koğuş arkadaşlarına da Mehmet Fatih Özışık kardeşimin çok çok selamları vardı. Üstümüzde kalmasın selamları. Bir kez de hatırlatayım, yarın yokum. Şimdi birazdan da inşallah programı ne kadar erken bitirirsem hastaneye gidişim o kadar iyi olacak. Tüm mesajlarınızı paylaşacağım. Kayıt mesajı olan sevgili kardeşlerim, hakkınızı helal edin. Ansızın olan bir şeydi. Kimin paylaşıldığı, kimin paylaşılmadı bilmiyorum. Gönül koymayacağınızı da çok iyi biliyorum. Elimizde olan bir şey değildi, emin olun. Her şey biz insanlar için. Gece son mesajı okuduktan sonra kayıt mesajlarınızı hepsini paylaşacağım. Hakkınız kalmasın. Yarın Özgür kardeşim olacak. Bir kez daha paylaşmış olalım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T416 koğuşuna bulunan Sivaslı Veysel. Aleykümselam Veysel kardeşim. Koğuşumuzda bulunan dost kardeşlere hitaben. Mamican Savcı, Mehmet Altunbaş, Emirhan Canbaz, Maviş Demirbaş, Faik Bürücüler, Yoldaş, Cancan, Tarkan Polat, Ali Turap Yentür, Yusuf İslam Dilek, Burak Reis Yakut, Taner Özçaki, Ünaver, Hayrettin Sert, başka koğuşlarda bulunan Serdar Ateş, Mami Tutkun, Şahin Sincer, Hüseyin Turgay, bu saydıklarıma bin selam ediyorum. Geceye güzel bir söz bırakmak istiyorum. Kanında asalet yoksa ne kadar dik görürsen yürü, gökyüzü bile yüzüne tükürür. Selamünaleyküm Murat abi, ben Ankaralı Okan Arslan. Aleykümselam Okan kardeşim. T3C10 koğuşuna yatan abilerim, kardeşlerim olan Serkan Yıldız, Mert Demirhat, Mustafa Kemal Kaleli, Necoğul, Fırat Kaya, Şahin Gündoğan, Fırat Sağında, Hacı Dakaplı, İbrahim Kaya, Mert Narin, Gökhan Şahin, Ozan Çümen, Şükrü Çoban'a, bu arkadaşlara Seyfi Doğan Aydan, Sen Yolcu Ben Hancı şarkısı canlara armağan olsun. Rüzgar ne kadar sert eserse etsin, kayadan alacağı sadece tozdur, Allah'a emanet abi, selamlar sana da. Aleykümselam Okan kardeşim. Selamünaleyküm, ben T3C10'dan Serkan Yıldız. Aleykümselam Serkan kardeşim. Benim için kıymetli olan Murat Bingöl abim, Okan Arslan, Mert Demir, Hat Kaleli, Neco, Fırat Kaya, Şahin Gündoğan, Serkan Yıldız, Hacı Lakaplı, İbrahim Kaya, Mert Narin, Gökhan Şahin, Ozan Çümen, Şükrü Çoban. Bu arkadaşlarıma selam ediyorum. Biz bizi sevenleri cehennemde bile yalnız bırakmayız. Kıymetli abim Murat, senden isteğimiz hece herdemden hücreme güneş doğmuyor şarkısını bu canlara armağan olsun. Selamlar. Aleykümselam Serkan kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A9 koğuşundan Yiğit Uzunay. Aleykümselam Yiğit kardeşim. Buradan koğuşumuzda dostlarım Suat Akbalık, Örnek Köylü, Ozan Gencer, Hüseyin Ali Gezgen, Yamanlardan Yağız Zorba, Mete Zorba, Adanalı Ulaş Tayaksi, Yusuf İslam Çetin, Emir Boğa, selam olsun. Gece söz bırakıyorum, biz dostlarımızı kır çiçeği gibi avuçumuzda değil, kurşun yarası gibi göğsümüzde saklarız. Selamünaleyküm Can güzel abi Murat Bingöl, ben Ayrancılardan Şiar Çoku. Aleykümselam Şiar kardeşim. Şakran 1-2-3-4 nolda yatmakta olan Baran, gerçek namı der Bargıran, İbrahim Akbaş Köfte, Mehmet Ali Baraj, Doğukan Öz Yiğit, Uzunay Doğukan Bakan, Bu Canlara Gökhan, Donay'dan Kala Kala Kaldım şarkısı çalarsan sevinirim abim, Allah'a emanet olun. Tüm dostlara da selamlar olsun. Selamlar aleyküm Murat abi, ben Üçnoğlu B9 Koğuş'tan Berşan Polat, aleyküm selam Berşan kardeşim. Öncelikle Aydın E tipinde yatan abim Zafer Arslan başta olmak üzere farklı kurumlarda olan canlarım, kanlarım Baran Arslan, Velat Arslan, yoldaşım Koray Kahramanlı, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Eyüp Sayan, Mert Çağrı'dan Ömer Elmastaş, bu derdi insanlara Berşan Polat'tan bin selam olsun. Eyüp Han Mopsuane şarkısı bu derlere armağan olsun. Ben Üçnoğlu B9 Koğuş'tan Berşan Polat, selam olsun Murat abi sana, aleyküm selam Berşan kardeşim. Koğuşumuzun düzenini ve huzurunu sağlayan Ankaralı Ceyhun Hocal, Mam Yılmaz başta olmak üzere değerli abim Şeytan Serdal Aykut, Balıkçı Özgün, Selçuk Kayış, Fevzican Karadeniz, Eren Araz, Bergamalı Batu, Kaan Özdemir, Umut Arslan, Mansur Aktepe, Hasan Bostancı, Uğur Kocacık, Can Akbaba, bu değerli insanlara Berşan Polat'tan bin selam olsun. Selam olsun bu koğuşun adamlarına, demirin ardında olabiliriz ama karakterimiz dört duvarın arasına sığmaz. Gün gelir kapılar açılır, geriye sadece duruş kalır. T3B9 koğuşuna yatan Berşan Polat'a, bazı insanlar uzakta olsa da kalbinin en yakınında olur. Bu şarkı kalbimin en güzel yerinde olan sana gelsin. Aramızda mesafeler var ama aklım hep sende, seni çok özledim. Şarkı sar zamanımızı geriye. Tekli mesajlarımızı da okuyalım.

Herkese selam ederim. T4, C8'de yatan kardeşlerim Hüseyin Kapıcı, Miraç Tarhan'a selam ediyorum. İçinizi rahat, gönlünüzü ferah tutun. Sayılı gün gelir geçer, özgürlük sizi bekler, unutmayın. Kimse kalmaz dört duvar. Miro sal kendini, her şey hallolacak. Hüseyin merak etme, Allah'ın dediği olur. Cezalar Yıldırmaz kilo alır. Abiniz Yunus Kapıcı.

Kapıcı'dan yalnız kurt Ahmet Şafak sizlere gelsin ve C8 koğuşundaki dostlara. Ama bunu da okuyalım. Herkese selam edelim. T4C8'de yatan kardeşlerim Hüseyin Kapıcı, Miraç Tarhan'a selam ediyorum. İçinizi rahat, gönlünüzü ferah tutun. Sayılı gün gelir geçer, özgürlük sizi bekler. Unutmayın, kimseye kalmaz dört duvar. Miro, kendine her şey hal, sal kendine, her şey hal olacak. Hüseyin, merak etme, Allah'ın dediği olur. Cezalar Yıldırmaz kilo aldırır. Abiniz Yunus Kapıcı'dan yalnız kurt Ahmet Şafak size gelsin ve C8 koğuşundaki dostlarıma.

Dışarıdaki kardeşlerim, mesajlarınıza cevap veremiyorum. Ancak buradan sizlere seslenebilirim. Belli ki dinliyorsunuz. SMS mesajları normalde her gün 12'den sonra, gece 12'den sonra sırasıyla okunmaya başlar. Bugün birazdan bir 5-10 dakika sonra SMS mesajlarına, o da bugün böyle olduğu için giriyorum. Normalde 12-12.30'dan sonra SMS mesajlarına giriş yapıyoruz. Sırasıyla okuyoruz. Dışarıdan yazıyorsunuz kardeşlerim. Ben cevap veremiyorum sizlere. Zaten o kadar vakit yok. Yazan kardeşlerime söylüyorum. Birazdan SMS mesajlarını takip edin. Haberiniz olsun kardeşlerim. Hemen bakalım var mı gelen. Evet, şimdi SMS mesajlarına geçeyim. Bir kez daha hatırlatayım. SMS mesajlarınızı hemen hızlı hızlı okuyacağım. Sonrasında kayıt mesajlarını paylaşıp müsaade isteyeceğim kardeşlerim. Bir sayfa daha açalım. Şakran T4B1 koşuna Karabağ'ın en hızlı çekicisi namıdar Ahmet Özcalçın Uygar Doğanay'dan hasret sana ve tüm koğuş arkadaşlarına gelsin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Babam Volkan Baba, yarim Cüneyt, ilk öncelikle sizi çok seviyorum. Ben Rukiye Baba. Telefona çıkamıyorum, çalışıyorum, izin günüm yok, o yüzden gelemiyorum. Özür dilerim, seni seviyorum. Bana kızdıysan kusuruma bakma. Seni seviyorum. Sen benim tek sevdiğim, kıymet verdiğimsin. Seni üzdüysem kusuruma bakma. Hemen sayfamızı yenileyelim. Menemen'de olan kalbimin efendisi Kenan, beyaz taş güzel gözüm, ellerimiz bir olduğundan beri nelerle mücadele ettik ama ellerimiz her geçen gün daha da kenetlendi birbirine. Biziyiz, aklımızda kalmasın, seni çok ama çok seviyorum, aşığım sana benim aslan kocam Gül Beyaz Taş. Abi ben Güler Karadan'a Şakran A5 koşuna atan Esen Çalışkan, canımın işi bir tane parmaklıklar önümüzde, sen bizim gönlümüzde, bugün mafus olsan da yarın güneş elimizde, inandım ben özgürlüğe elbet bir gün iki gözüm, seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol ablacığım, bütün güzel şarkılar sana gelsin. Bir kez daha yine diyeyim. Menemen'de olan aslan babam Kenan, beyaz taş babam, babam benim aşkım, mis kokulu babam. Abi burayı siz okuyun. Babam rahatsızlandı, iki aydır göremiyoruz. Uygun bir dilde kızları ne boş narin. Çok özledin, lütfen beni kırmayın. Estağfurullah yeğenlerim, olur mu öyle şey? Babam ile bize bir şarkı armağan edin. Babam ellerinden boynundan öpüyorum. Narin iyi. Bizi merak etme, seni çok özledim. Nebahat Narin Beyaz Taş. Kenan kardeş, Allah şifanı versin, rahatsız mısın? Geçmiş olsun kardeşim benim. Yeğenlerimin mesajını, evlatlarının mesajlarını duydun. İnşallah duyuyorsundur da, duymadıysan da Kenan kardeşimizin koğuşundaki kardeşlerim. Yeğenlerimizin bu duygusunu iletirseniz sevinirim. Murat abi ben T1 A20'den Burak Ceylan. Burada aynı kaderi paylaştım. Can kardeşim, dostum Berkant Özcan. Doğum gününü kutlarım. Dostum bir dahaki doğum gününü ailen ve sevdiklerine geçirmeni diliyorum. Burak Ceylan. C5'te yatmakta olan Bünyamin'im, kurban oldum, aldım mektubunu, çok mutlu oldum. Ben her zaman dediğim gibi hep seninle olacağım, sana namus sözü veriyorum, seni çok seviyorum. Nahide Baba Baraslı söz verdim şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm abi, hayırlı cumalar, iyi yayınlar, aleykümselam kardeşlerim. Ali Aşakran T2018'de yatmakta olan dostum Suat Tekin'e selamlarımı iletiyorum. Moralini bozma, dostların yolunu gözler, Allah sabredenlerle birliktedir. Tez zamanda iyi haberlerini almak umuduyla Allah'a emanet ol. Adana Layhan Haber Yılmaz, lan kardeş armağan olsun. Şakran T2018'de yatmakta olan aslan eniştem Suat Tekin için Gazapizm'den Sakin şarkısı armağan ediyorum. Baş belası eniştesiyle tekrar uğraşmayı dört gözle bekliyor. Şakran 2'nin oğlu T-Tipi B18 koğuşuna yatmakta olan canım kuzenim Suat Tekin'e, bedenimiz ayrı olsa da gönlümüz, dualarımız her an seninle. Dışarıda seni çok özleyen ve sabırla bekleyen kocaman bir ailen var, bugünlerde geçecek. Başın hep dik tut, gönderen Hasan Sezgin, Ahmet Kaya'dan başım belada. Ben Şakran Kadın Kapalı B6 koğuşundan Nursel'in Balıç'a, burada kader birliği yaptım. Can dostlarım Merve, Miray Yıldırıcı, Saliha, hep Bektaşoğlu, Gizem Akın, canlarım sabır en büyük silahımız olsun. Serkan Kaya, sevemiyorum senden başkasını. Ben Şakran Kadın Kapalı B6 koğuşundan Nursel'in Balıç'a. T1B11'de yatan canımın içi derdim bozu Yusuf Uçan Kuş. Seni seviyorum aslanım.
Canım sevgilim, güzel günler yakındır. Yıldız, Silve, aşkın benden öte. D4.0'da bulunan Azcan Yatmaz, yakışıklı oğlum. Her zaman yanında oldu mu ve senin için her zaman iyi dileklerde bulundu mu? Unutma, yeni yaşında tüm dileklerin gerçek olsun. İyi ki doğdun ve hayatımıza neşe, sevgi ve umut kattın. Seni seviyorum, her zaman gurur duyuyorum. Seni seven annen. Güzel oğlum Azizcan Yatmaz, sen benim dualarımın en güzel cevabı, gülüşümün en güzel sebebi, kalbimin en güzel yerisin. İyi ki varsın, seni çok seviyorum Uygar. Doğanadan ilk göz ağrım oğlum için çalarsanız sevinirim. Sana da iyi akşamlar Murat. T4.0'da bulunan Azizcan Yatmaz, canım oğlum. Vardır herkesin hayatını değiştiren güzel bir tarih ve benim takvimin en güzel günüydü. Seni kollarıma almam. İyi ki hayatımdasın, canımın aslan parçası Aziz, kurban olayım. Çalarsanız Aziz Kaya, kurban olayım, çalarsanız sevinirim. Şakranti 2018'de yatmakta olan canım kanım kocam, seni çok seviyorum, çok yakında kavuşacağız dimdik. Allah'a emanet ol. Murat Şampınar'dan Engel şarkısı sana gelsin, kendine iyi bak. Koç açıkta yatmakta olan Yetiş Ok, Murat abi nasılsın, iyisindir inşallah, sağlasın Yetiş kardeşim, hep beraber yol alalım. Aleyküm selam. Dayım Yılmaz Sonsuz, kardeşim Bektaş Ok, yeğenim Seçkin Ok ve küçük Ahmet Ok, abileri Mustafa Baskıncı ve Gökhan Görgül olmak üzere tüm koş arkadaşlarıma selam olsun. Murat abi Hadise'den ara beni, çalarsan sevinirim. Canımdan çok sevdiğim Yetiş Ok aşkım, sana olan duygularımı anlatmak ne kadar zor olsa da her geçen gün seni daha çok sevdiğimi bilmeni istiyorum. Yanımda olduğun her an dünyadaki en güzel hatıraya dönüşür. Gözlerine her baktığımda içimde bir huzur buluyorum ve seninle her şeyin daha anlamlı olduğunu hissediyorum. Seni seven eşin. Murat abi sıradaki şarkı bize gelsin. Foça'da yatmakta olan eşim Yetiş Ok, en büyük emanet sahibi Allah'tır. Kim sevdiklerini Allah'a emanet ederse onları görmeden ölmezmiş. Allah'a emanet ol, sevmek, sevilmek bu kadar güzeldi. Seni seven eşin. Ben İzmir Şakran B9 koğuşundan Narin Kuş, T1A20 koğuşuna yatmakta olan babam Yetiş Ok, canım babam seni çok seviyorum. Murat abim benden babama, gelir gelir çalarsan sevinirim. Şakran T218'de yatmakta olan kuzenim Suat Tekin'e Ahmet Kaya'dan Karayazı eserini çalarsanız sevinirim. Canım kuzenim, hiçbir dert kalıcı değildir. Bugünlerde elbet yerini ferahlığa bırakacaktır. Seni seviyorum. Her zaman yanındayım. Kuzenin Sevcan. Selamlar. Şakran T218'de yatmakta olan kardeşim Suat Tekin, asla hiç canını sıkma. Modunu düşürme. Biz her zaman senin arkandayız. Bu zor günler bitecek. Hafta sonu Mehmet Bey orada olacak, dosyana bir avukat daha eklenecek, her şey güzel olacak. Çarşamba günü de ben görüşüne geleceğim, seni çok seviyoruz. Şakran T218'de yatmakta olan oğlum Suat Tekin, canım oğlum her zaman arkandayım, sen de dik dur, moralini asla bozma, inşallah bitecek, az da sabır, seni çok seviyorum. Şakran T218'de yatmakta olan canım kardeşim Suat Tekin, aslında canını sıkmıyorsun. Sen güçlü bir insansın ve ailen olarak her zaman arkandayız. Çarşamba günü görüşüne geleceğim. Böyle bir annemiz varken bize hiçbir şey olmaz, seni çok ama çok seviyoruz. Ben Çukur Mahalle'den Özlem Yatmaz, canım oğlum Azcan Yatmaz, sen kalbimdeki en büyük özlemim. Özlemle yolunu beklediğimsin, sen içimde hiç eksilmeyen sevgim, gönlümdeki en büyük hayalimsin. Seni çok seviyorum, iyi ki varsın, iyi ki benim oğlumsun. Alişan dön hadi çalarsan sevinirim Murat, sana da iyi akşamlar, kolay gelsin, sağ ol Özü. Ben Nurcan Güneş, buradan eski koğuş arkadaşlarım, ablalarım Ebru Gezer, İrem Erdemir ve Nuran Gökçan'a buradan sevgilerimi iletiyorum. Biz bizi sevenleri cehennemde bile yalnız bırakmayız. Kayda değer tüm abi kardeş dostlara sevgiler de Hazar Yıldız'dan Bilsen şarkısı gece armağan olsun. Ben Çukur Mahalle'den Özlem Yatmaz, 4.0'da bulunan Azcan Yatmaz, nefesim bir kalbe dünya sar dediler. Ben seni koydum, seninle nefes aldım, seninle huzur buldum. Sen bana nefes oldun, aşık oldun, sığınağım oldun, seni çok severim. Yakışıklı paşa oğlum Gökhan Namlı, gönül yaram armağan olsun. Ben Çukur Mahalle'den Özlem Yatmaz, 4.0'da bulunan oğlum Azcan Yatmaz, bir zamanlar elimden tutan küçücük bir çocuktu. Şimdi ise yanında dimdik duran en büyük gururum. Canım oğlum seni seven annen İbrahim Düşten, yakacağım çalarsanız sevinirim. Murat abi ben Manisalı İbrahim Akar, kadın kapalı C5'li olan Havva Ünal sevgilim, mektubunu aldım, eline yüreğine sağlık, sana kurban olayım. Seni çok seviyorum Sefo, yine seni severdim armağan olsun.
Ben Hikmet Aslan Yatbaz. Candan Baba Çörs babamız doğmuş. Bugün Azcan Yatbaz. Bugün senin günün. Bizim kıymetli babamız Aslan babamız derdimiz. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Her yerde hep arkamızda olanımız. Yanımızda olmasa da arkamızda olanımız. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Hikmet Aslan'ımın babası Azcan Yatbaz Murat Yalçın. Her bir şeyim çalarsan sevinirim Murat abi. Selamünaleyküm Murat abi. T1A20'den Erdoğan Dikmenoğulları. Aleykümselam Erdoğan kardeşim. Bugün dostum Berkant Özcan'ın doğum günü. Dostum doğum günün kutlu olsun. Bir dahaki yaşında sevdiklerinle, ailenle geçirmen. Dileğiyle seni seven Erdoğan Dikmenoğulları. Kadın kapalıda yatmakta olan ikizim kurban oldum. Bak sakın üzülme. Ekim'de Allah'ın izniyle yanımızdasın. Üzülme bak. Ben elimden ne geliyorsa fazlasını yapacağım. Çarşamba günü geleceğim. Ben senin yanına, seni çok seviyorum kendine. İyi bak, Allah'a emanetsin, kurban oldum. Kadın kapalda yatmakta olan Ceylan Taşkıran. Ben halan, kızım, güzel kızım sakın üzülme. Seni çok güçlüsün. Bizi çok üzdün be annem. Kendimize gelemedik annem. Güzel kızım benim. Kardeşin senin yanında, dışarı düşünme. Biz senin yanındayız, hiç bırakmayacağız seni. Seni çok seviyorum güzel kızım. Kadın kapalda yatmakta olan ikizim. Abla kurban olayım bak sana. Ben senin her zaman yanındayım. Sen hiçbir zaman bırakmayacağım. Çocukların da bana emanet, gözün arkada kalmasın. Benim aklım sende. Hastalanma bak, kafana takma hiçbir şeyi. Seni seviyoruz, dualarımız seninle. Abi benim güzelime Zara'dan kızım şarkısı armağan olsun. Murat abi Şakran T1C6'da yatan oğlum Mert Özdemir ve bütün mahkum arkadaşlarına yakın zamanda ailelerine kavuşmalarını diliyorum. Canım oğlum Mert'im kendine çok iyi bak, en kısa zamanda kavuşmak dileğiyle. Hepimiz senin arkandayız ve seni çok seviyoruz. Şakran T1A20'den Doğukan Alsu ve Selçuk Boyoğlu, aynı koğuşta bulunduğumuz Berkant Özcan, yeni yaşın kutlar, sevdiklerinle birlikte özgür ve huzurlu günlerde bir araya gelmeni temenni eder. Doğum günler işten dileklerimizle kutluyoruz. Ben Kurtuluş Şakarlı T1B7 Ata Kara Radyo başına. Ata, oraya gelen Hamza Ulutepe ve Emircan Yusuf Kaplan benim kardeşimdir ve benim için değerlidirler. Sana ve tüm koğuşa emanettir. Ayrıca T3 cezaevinde olan dostum Ufuk Kaplan, sana da bin selam olsun. Murat abi sana da hayırlı geceler, sevgilerimle Kurtuluş Şakarlı. Sağ ol Kurtuluş'um, hepimize inşallah kardeşim benim. T1B18'deki Berkant Baran Radyo başına. Berkant'ım canımın içi, seni gördüm yüzüm güldü. Seni gönlümde yar, ömrümde var eden Rabbime şükürler olsun. Ömrüm benim, kendine iyi bak. Çat yedin galiba, dakikan varsa 3-5 dakika ararsın yarın. Seni çok seviyorum. Evru Gündeş'ten saygılarımla benden sana armağan olsun. Bu şarkının bizdeki yerini bilirsin. Ayrıca aynı koğuşta kader birliği yaptığın Kerim kardeşime de selamlar olsun. Şakran T3'te yatan Namıdar Şeker Ahmet abime selamlar olsun. Şakran T2018'de yatmakta olan abimiz Suat Tekin'e mesajımız var. Kardeşin Merve ve Kemal seni bekliyor. Balık sezonu bitmeden kavuşacağız inşallah. Ben İzmir Kemalpaşa'dan Kamil Atak. 4-0'da bulunan Azizcan Yatbaz, kan bağımız olmasa da can bağımız var canım kardeşim. Doğum günün kutlu olsun. Bir dahaki doğum gününü sevdiklerinle birlikte ve benimle birlikte geçirmen dileğiyle canım kardeşim, seni çok özledim. Gönderdin mesajı aldım, aklın kalmasın, gereği yapılıyor. Allah'a emanet ol, seni seviyorum azizim. Murat abi, Şakran kadın kapalıda yatmakta olan can dostum Ebru Çağlar ve koğuş arkadaşı Yaprak Çarakır'ı, gelecek günler güzelse çekilen çile kutsaldır, güzel günler yakındır. Elbet bir gün can dostum. Öyle ki kaderin planı bizim planımızdan çok başka. Umut sevin gel. Sağ olasın Umut kardeşim. Ben B4'ten Dilara, C6'dan Serena Yılmaz radyo başına. Senden haber alamıyorum. Merak ediyorum. İyi haberlerini bekliyorum. Koğuştaki ablalarının da sana selamları var. Beni merak etme. Bir sıkıntım yok. Ayrı yerlerde olsak da sen benim her zaman dostumsun. Ahmet Kaya'dan dostum dostum armağan olsun. Murat abi, biz Bayraklılı ve Bornovalı Barışcan Gül olarak İhsan Güllüçayır babamıza bin selam olsun. Derde dostlarımız ve abilerimize buradan çok selam olsun. Tarlabaşılı Berke Çelik, Bornovalı Mehmet Büyük Açık Göz, Bornova'da Şahin Yörükler Namıder Uzi, T3B12 koğuşuna bulunan Kurşun Sabri Demircan, Adem Sabırlı abinize bin selam olsun. Gece bu şarkıyı bırakmak istiyoruz. Ahmet Kaya'dan Şafak Türküsü armağan olsun. Biz Namıder, Bornova'da Barışcan Gül, Bayraklı'da Arif Alaç.
Murat abi ben B3 koğuşundan Özlem Acar. Kardeşim Onur Öz Ağaç hangi T'de hangi koğuşta bilmiyorum, bana ulaşsın, iyi akşamlar. Murat abi ben B3 koğuşundan tahliye olan Elif Sütbak arkadaşlarım Meral Düzel, Özlem Acar, Semra Yursan, Necla Koşak, Nuriye Yayvu. Kızlar şimdiden sizi çok özledim. Yoldayım Apo'yla beraber Ayvalık'a gidiyoruz. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar. Şakran T2 B18 Suat Tekin az kaldı. Sabır kardeşim. Bayraklı'dan iş arkadaşım Meto Tufan Altaş'tan Pınarbaşı'ndan Bulanır. Murat abi kolay gelsin. Ben T4 C15'te yatan Sarı Gökhan. Sağ ol Gökhan kardeşim. Birlikte kader birliği yaptığımız kardeşim Aziz, doğum günün kutlu olsun. Nice senelere özgür günlerde güzel yaşlarını geçirmen dileğiyle, seni seven kardeşin Sarı Gökhan. Ben C8'den Seda Uyar, kan bağım olmasa da can bağım olan Gamze Batur radyo başına. Seni çok merak ediyorduk, iyi misin haberini aldık canım ablam. Nezahat ablamın da çok selamları var sana. Seni çok seviyoruz, kendine iyi bak. Ve yanımda bulunan Neval Özay verdi. Nezahat çok uyar, bir de Büşra, yanlışlık var, Bursa olabilir mi? Bir de Bursa mahkumlarına çok selam olsun. Murat abi Özgür Kaplan'dan gözlerinin altı kapkara şarkısı armağan olsun. Şakran T3 kapalı cezaevi şu koğuşuna yatmakta olan Gümüş Bala'dan Ali Çakal, canım eşim gücüm dağım aslanım, seni çok seviyorum, ölümüne beklerim. Kızımız ikinci sınıf oldu ve ailemiz iyi. Bizi düşünme aslanım. Seni yol yeter. Görüşüne geleceğiz. Her daim sözüm olsun. Ellerimiz bir de ayrılmayacak. Allah'a emanet ol. Can eşim kızımla seni çok seviyoruz. Dört gözle bekliyoruz. Canım eşime bu aşk bulunmaz. Eşi benzeri şarkısı Ali Çakal armağan olsun. Eşim ve diğer yatan herkesi Allah kurtarsın. Ben C8'den Bursalı Seda Uyar. Yanında olamayıp da kalbinde olan neredesinden hasretinden yandım olan gece bir söz bırakıyorum. Kadere de aşk olsun. Vakit geçirmeyi çok görüp hasret bıraktın bizi. Bugün doğum olan yarın ailem olsun inşallah. Murat abi Gökhan Diker acil radyo başına. Gökhan Diker acil radyo başına gelebilir mi lütfen? Evet Gökhan Diker kardeşim. Bebeğim Fatoş'a yazdım ama hala dönmedi. E-görüşü acil yapmalıyız. Benim seni acil görmem lazım. Çok özledim. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. İki güzel şarkı sonrasında kaldığımız yerden devam edecek. Murat da gönülden gönüllü. Birlik kardeşler Ekrem Birlik katkılarıyla Murat'la gönülden gönüle devam ediyor.

0: Birlik Kardeşler Ekran Birlik katkılarıyla Murat'la Gönül'den Gönül'e devam ediyor.
1: Kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm değerli abi Murat. Buradan başta abilerim Eşref Aktaş, Adil Aktaş olmak üzere bütün İzmir ve gurbet hapishanelerinde olan dostlarımıza selam eder. İyi ve sağlıklı olmalarını temenni ediyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle Serkan Aktaş. Aleykümselam Serkan'ım. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi. Ben T4C15'te yatmakta olan Azizcan Yatbaz'ın kardeşi Yiğit Yatbaz. Aleykümselam Yiğit kardeşim. Aslan abim doğum günün kutlu olsun. Bu yaşında bizsiz geçirdin. Allah sana uzun ömürler versin. Kendine çok özlettin. Çık gel artık, Allah var, gam yok. Aslan gibi abim var, gerisi yok. İyi ki doğdun, iyi ki varsın zımbam. İyi ki benim abimsin. Sen olduğun sürece sırtım yere gelmez elbet. Bir gün Azcan Yatbaz, Uygar Donay'dan Gel Yürek Yaram şarkısı armağan olsun. Selam. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Serhat Karabulut'tan T210 koğuşuna yatmakta olan kardeşi olan Alişan Karabulut'a, C7 koğuşunda olan oğlu Emir İslam Karabulut'a, bedenen olmasa da kalben ve ruhen yanlarında olduğumu bilmelerini isterim. Ahmet Kaya'dan Uçan Uçun Kuşlar Uçun şarkısı armağan olsun. Sabri abisinin Hüseyin ve Mengene abisinin ve Bozo Eyüp kardeşlerinin de derdisi olan Mertcan Erdağ sevgileriyle Ahmet Kaya'dan Özgürlük şarkısı armağan ediyoruz. Burak Polat'tan T2C7 koğuşunda sorumlu Semih Aslan çavuşumuz Mertcan Manav, Aslan gibi Murat Bekeş, Muhammed Altun'la Ömer Delibaş koğuşlu Cumali Zalim, 76 Hamza Gülütekin, Şehmuz Koğuş'un Gülü, Neşe Kayna, Özkan Özdemirli, Doğan Karagöz, Murat Bozkurt, İki Gözüm, İslam Karabulut, Emircan kardeşimiz, onurlarımız, ismini yazamadığım tüm dostlara Azerbaycan'dan Hüküm Giymişim şarkısı armağan olsun. Ben Burak Pulça. Evet, Burak Pulça. Gökhan Diker radyo başına, kalbim adam. Yolunu kaybettiğim, bana ihtiyacın olduğu her an ben sana hep kördüğüm benim aslan kocam. Murat abi kadın kapalı bombeş koştan Melis Altın Top ben. Can kardeşlerim Nilhan Keskin, Bahriye Tufan oğlu, Yeşim Alınca, Esma Kalkan, Fatma Anık'a bin selam olsun. Gece bir not bırakıyoruz. Bizim yattığımız koğuşlarda adaleti sağlayan olmaz. Benim gibi koğuşun düzenini bozan canlara selam olsun. Murat abi bizim için Gülü'den Fark Etmez çalarsan sevinirim. Ben John 5 koğuşundan Mert Gürkan kadar birliği yaptım. Dostum Aziz Yatbaz, namı der zımbanın en içten dileklerine doğum gününü kutluyorum. Kardeşime Halit Bilgeç'ten Biz Yıkılmayız armağan ediyorum. Bizi tanıyan tüm dostlarıma selam eder. Hayırlı akşamlar dilerim. Ben Mert Gürkan. Ben John 5 koğuşundan Mert Gürkan kadar birliği yaptım. Dostum Aziz Can Yatbaz, namı der zımbanın en içten dileklerimle doğum gününü kutluyorum. Kardeşime Halit Bilgeç'ten Biz Yıkılmayız armağan ediyorum. Bizi tanıyan tüm dostlara selam eder. Hayırlı akşamlar dilerim. Ben Mert Gürkan. Hemen sayfamızı yeniledim. T3-5 koşunan İbrahim Akkızların Zelal ve Delal, seni çok seviyor ve çok öpüyor. Dışarıdaki herkese sana çok selam var. Özgür günlerde kavuşacağız. Özgür günlerde kavuşacak olmanın hayalindeyiz. En yakın zamanda yan yana olacağımızdan hiç şüphemiz yok. Kendine çok iyi bak, Allah'a emanetsin. Tüm koğuş arkadaşlarına çok selamlar. Hiray Zerdüş'ten en derinindesin. Benden sana armağan olsun. Murat abi ben Torbalı'dan Osman Şimşek. T4A25'te yatan aslan oğlum Baran Yavaş, babacığım sakın canını sıkma, her şey olacağına varır. Bir sonraki mahkeme inşallah bizim bayramımız olacak. Bizim senden tek istediğimiz ye, iç keyfine bak, sağlığına dikkat et. Senin arkanda aslan gibi ailen var. Seni çok seviyorum oğlum, Allah'a emanet ol. Haftaya görüşürüz. Koğuş arkadaşlarına da selam olsun. Canımdan çok sevdiğim çok kıymetli babam Şahin Bek'ten seni çok seviyorum. Çıkınca bir daha oralara düşürmesin Allah'ım. Canımdan çok sevdiğim babam, seni çok çok seviyorum. Seni seven oğlun Rüzgar Bek'ten bir an önce Allah kurtarsın. T4 Şey 4A25'te yatan oğlum, annesinin sol yanı Baran Yavaş. Anneciğim canını sıkma oğlum. Ayın 29'u inşallah bizim bayramımız olacak. Her şeyde bir hayır vardır. Ailen her zaman yanında bir tanem. Haftaya gelince konuşuruz. Bol bol seni çok seviyorum bir tanem. Kendine bak. Yemene içmene dikkat et. Murat abi A25 koğuş için güzel bir şarkı çalar mısın? Murat abi C4B8'de yatmakta olan ömrüm Atakan Günel her zaman hatırla. Her şeyden sıkılabilirim ama senden asla. Her şeyden sıkılmışken bile ihtiyacım olan tek şey sensin. Hani derler ya, ömründe bir kez çıkar karşına. Öyle işte, X'in sonsun, sonsuzsun. Ben de her şeyimsin atom. Bırak herkes sana sırtını dönsün. Ben her zaman sana sarılmak için bir köşede bekler olacağım. Özlem ve hasretle sana. Her şeyim, seni çok seviyorum atom MT. Ben buradan sesleniyorum canım oğlum Şahin'e. Unutma, yalnız değilsin. Annen yoksa baban var. Hiçbir zaman seni asla bırakmam. Seni çok seviyorum canım oğlum. Sen de babanı yalnız bırakma. Seni seven baban garip beklen. Murat abi ben B3 koğuşundan tahli olan Elif Sütbak kızlar. Şu an pidecideyim. Söz verdiğim gibi Meral Düzel, Necla Koçak, Özlem Acar, Nuriye Yaybu, Semra Yursan, sizi çok seviyorum. En yakın zamanda görüşmek dileğiyle. Murat abi ben Balıkesir Bandırma Cezaevi A24 koşuna yatmakta olan Yılmaz Sak, Şakran'da yatmakta olan kardeşim Azizcan Yatbaz, doğum günün kutlu olsun kardeşim. Sizi seven tüm dostlarımıza da selam olsun. Yanlışlık var sanki, bizi seven olacaktı, evet. Şakran'da yatmakta olan Atakan Günel, geceleri yokluğun çöküyor üzerime ama seni beklemek benim için yük değil, nefes gibi. Kimse bilmez içimde nasıl bir sabır taşıdığımı. Senin adın geçince kalbimi nasıl sızladığını. Demir kapılar ayırdı bizi ama özlem ayıramadı. Ayıramazdı elbet, bir gün kavuşacağız en kısa zamanda inşallah Tom. Her şeyim El Chapo'nun eşinin yaptığı gibi, seni cezaevinden kaçıramam ama gölgene hüzün düşerin, mezar taşına şüphesiz kurşun sıkarım. Bilirsin sevdiğim Atakan Günel. Ben C8 koğuştan Kürt Serenay, B4 koğuştan bulunan manevi annem olan Dilara Eldurana sesleniyorum. Canımın içi annem, seni çok seviyorum. Beni merak etme, ben iyiyim. Bahar ablanın yanındayım. Onun odasındayım. Yukarıda ortak olan dolabında kışlık kıyafetlerim kalmış. Oğlumun gönderdiği eşortmanlar içinde Evru'da Tuğçe'nin yazdığı defter kalmış. Ruşen abla da Bahar ablanın sağlanması, bir de televizyon kumandası kalmış. Bir de cam bardak var. Özlem'in onu yolla pazartesi abla, unutma. Ablalarım olan yarım yarın mesajımız. Ben C8 koğuşundan Bahar Öztanık, B4 koğuşundan bulunan Ruşen Akyıldız, Fatma Fidanlı, Dilara Erdoğan radyo başına. Ben iyiyim, siz iyi olun Ruşen'im. Senin kızın benim de kızımdır. Önce Allah, sonra bana emanet, merak etmeyin. Murat abi gece Ruşen Akyıldız'ın sözüyle. Aydan post sizden de dost olmaz. Bizim dostluğumuz

Bozulmaz Latif Doğan, sözüm söz çalar mısın Murat abim? İyi yayınlar. Sağ ol kardeşim. Öncelikle selamun aleyküm, iyi yayınlar diliyorum. Aleyküm selam kardeşlerim. İzmir Kadın Kapalı Cezaevi B5 koğuşuna bulunan Çimentepe'li Figo'ma Uygardonay'dan Derdimin Dermanı şarkısı armağan ediyorum. Onu çok sevdiğimi bilsin ve tüm koğuş arkadaşlarına sofrasını paylaştığı kardeşlerine de selam ederim. Allah hayırlı

Selam güneyip de çekiyorum. Bazen sadece sana sarılmayı, yüzüne bakıp çok şükür sonunda kavuştuk demeyi bekliyorum. Zor günleri geride bırakıyoruz çok şükür. Ekim ayı bizim ayımız olacak. Senden gelen her cefaya da sefaya da razıyım kocam. Seni aşkeden çok, herkesten çok seviyorum. Seni dört gözle değil, tüm sevgimle, kalbimle bekliyorum Ömer'im. Yarım gelen mesajımız. Şaplandı atmakta olan Atakan Günal, ben seni sevdim, nasibe yokluğun düştü, vuslat dedim, yüreğime hasretin düştü, olsun. Ben seni bana sevdirene emanet ettim, bana da sabır düştü, bilmeni isterim ki. Sana kavuşmak için ne kadar beklemem gerekirse bekleyeceğim. Sen bu hayatta savaşmaya değer en güzel şeysin, şükürler olsun. Seni gönlümde yar, ömrümde bağır edene atom. Aslan sevdiğim, elbet bir gün sen de özgürlük kuşunu uçuracaksın. Hem de en yakın zamanda inşallah. Seni çok sevdiğimi unutma MT. Ben Seçkin Ok Şakran Açık cezaevinde yatıyorum. Şakran kapalı cezaevinde yatmakta olan kıymetli eşim Selma Ok'a seni çok seviyorum bir tanem. Bu hayattaki yaşama sebebim Cengiz İmran Yalan şarkısı armağan olsun. Ben Karşıyaka'dan Menekşe Biter B7 koğuşuna yatmakta olan İrem Özkan radyo başına. Allah izin verirse salı günü saat 2'de adliyede olacağım. Sarı papatyam. Özgürlüğünü gözümle görmek istiyorum. Allah'ın izniyle tahliye olacaksın ve biz bunu kutlayacağız. Seni çok seviyorum canım kızım İrem'im. Murat Bey Sarı Papatya ama Halit Bilgiç'ten Zafer Yakındır şarkısı armağan olsun. Ben Zalim'in kızı T1A20'de olan Mert Toprak radyo başına seni çok seviyorum kalbim adam. Ben iyiyim sen iyi oldukça beni merak etme. Kendine iyi bak, aslanın eşi de aslandır. Allah'a emanet ol derdim. Güçlü Soydemir kıyamam sana. Mert'ime armağan olsun. Şakran kadın kapalı C9 koğuşuna olan güzelim sevdiğim Ecem'e sesleniyorum. Merak etme her şey yolunda, sen dikkat et kendine güzelim. Mektup gelmedi farkındayım, geç cevap yazdım. Hastaneleri çok gezdik bu ara, biliyorsun seni seviyorum. Kalbimdesin Hasan Gergin. B1 koğuşu Ebru'şum canım kardeşim, umarım iyisindir. Bizi merak etme, biz de iyi, sadece seni çok özledik. Her an aklımızdasın, en kısa zamanda yanımızda olman dileğiyle. Seni çok seviyoruz, çokça öpüyoruz. Ben Sevgi, B18'de yatan İbrahim Özdemir'e seslenmek istiyorum. Seni çok seviyorum, iyi ki doğdun, doğum günün kutlu olsun, kurban oldum. Seni çok seviyorum nice senelere. B1 koğuşu Ebru ablacığım, seni çok ama çok seviyoruz, çok özledik. Bir an önce yanımızda olman için dua ediyoruz. Saylı gün çabuk geçer, Allah'ın izniyle bekliyoruz seni, kendine dikkat et. Ben Şakran, Dortmund'da yatan Atakan Günel. Baş tacısın reis, nasılsın abim, Rabbim kolaylık versin inşallah. Sağ ol Atakan kardeşim, hepimize inşallah sağlasın. Başta B8 koğuşuna benle yatmakta olan dostlarım ve abi kardeşlerime selam olsun. Rabbim sabrınızı arttırsın, yolunuzu aydınlatsın. Her zorluğun bir sonu vardır. Bu süreçte Allah sabır, güç, ferahlık versin inşallah. Umudunuzu kaybetmeyin. Tüm kader mahkumlarına, abi kardeşlerime selam olsun. Elbet bir gün bizler de özgürlük kuşunu uçuracağız. Atakan Günal. Murat abi ben Harman Dalı'ndan Furkan Kılıç, Menemen tetibinde Ceza İnfaz Kurumu B2 koğuşunda bulunan dostum Şahin Baran'a bolca selamlarımı gönderiyorum. Şahin'im bizi merak etmişsin, sıkıntılar var doğru ama halledemediğimiz bir şey yok. Kafana takma, bugün dün haberlerin geldi, biziz, seni yol, iyi akşamlar Murat abi. Yine aynı kurumda bulunan Tuncay Erdinç Taşkın'a da bolca selamlarımız olsun. Ben Rıza Ertuğrul, buradan Elif Çetin'e seslenir misin Murat abi? Evet, Elif Çetin kız kardeşim. Söylemek istediklerim, seni çok özledik, seni görmek çok güzel. Sen benim bu dünyadaki her şeyimsin. Karakola gittim, çocuk gelmemiş. Biz de kızımızla denize gideceğiz. Öpüyorum seni sol yanından. Çocukları merak etme. Açın bütün yolları, roman havası çalar mısın Murat abi? Sana da selam olsun abim. Aleyküm selam kardeşim benim. Sağ ol Rıza kardeşim. Ezel Dağ'dan Medine Dağ. Emircan İrek can dostum şarkısı canım kardeşim, seni çok seviyorum, bugünlerde geçeceğini umut ediyorum. Ben Menemenli namı der Murat Eriş kadın kapalıda yatan, benim için kıymetli değerli olan canım eşim Nazan Demirhan, ömrüm Nazan, bugün Memo'nun görüşüne gittik, haberin olsun. Abim Memo'nun çok selamları var sana. Ezel ablama Memo iyi, bizim sakın merak etme, herkesin selamı var canım. Müslüm Gürses'ten sarı saçlarından sen suçlusun şarkısı Nazan'ıma ömrüme armağan olsun. Ben Menemenli namı der Murat Eriş kadın kapalıda yatan, benim için kıymetli değerli olan canım eşim Nazan Demirhan, ömrüm sözüm sana. Ben seni iki günlük sevmedim, ben seni bir ömür sevmeye söz verdim. Ömürlük sevdam hanımam, gecen güzel olsun, Allah'a emanet ol. Ezel ablama da Damla kardeşime de selam olsun. Müslüm Gürses'ten
Ben senin yanında hep cennetliyim şarkısı Nazan'ıma.

armağan olsun. Ben Menemenli namı der Murat Eriş Menemen açıkta yatan benim servetim olan canım oğlum Mehmet Eriş yani Eşeftek. Kral abim Erdoğan Eriş Menemen'den selam olsun. Geceniz mübarek olsun. Memom kendine iyi bak. Eşref bu akşam çalan şarkılar sizin olsun. Ayşe'nin de hepinize selamları var. Özellikle Nazom sana ömrüm. Şakran T2A1 koşuna yatmakta olan Atita'ya T3TR'e yatmakta olan Sakal abime geçmiş olsun mektubunu aldım. Çok sevindim. Bu zor zamanlar da geçecek abim. Biz hep buradayız abim. Ben de Ati'nin eşi olarak çok geçmiş olsun Sakal abim. Neşe ben T2'de bulunan Murat'ıma aşkım. Bugün ararsın diye bekledim ama olmadı. Umarım dakikam bitmiştir. Başka bir problem yoktur. Ben iyiyim arkadaşıma geldim. Kim olduğunu zaten tahmin etmişsindir. İyiyim yani bir sıkıntı yok. Çok şükür bugün güzel mektuplarını aldım. Valla bayıldım. Sen neler yapmışsın böyle çok duygulandırdın beni. Çıtayı iyice yükselttin. Eline emeğine yüreğine sağlık. Bir tanem iyi ki varsın seni çok ama çok seviyorum. Rabbime emanet ol. Ben Barış Şakran cezaevinde yatan T2B3 koğuşundan tahliye olan Barış Erkuş. Aynı koğuşta yattım abilerim Murat Yılmaz Kuruçaylı Aslan'dayım. Sebahattin Yalçın Salı'dayım. Olcay Baran Mazlum Beşer İsmail Beşer Orhan Çınar Yiğit Yalçın Yavuz Yalçın Cennet Çeşmeli Ozi Ateş. Abim Rabbim sizi bir an önce sevdiklerinize özgürlüğünüze kavuştursun inşallah. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle inşallah. Murat abi aslan gibisin tez zamanda seni bekliyoruz. Canımızsın abican Adana Alayhan tel örgüler. Yarım gelen bir mesaj. Kadın Kapalı'da bulunan Dünyam Figoma Sezen Aksu'dan ben sende tutuklu kaldım şarkısı armağan ediyorum. Benim için yüksek sesle dinlesin seni çok ama çok seviyorum Figom. Üzme kendini sakın Allah'a emanet ol inşallah. Kadın Kapalı cezaevinde bulunan diğer yarım Figen seni çok ama çok özledim. Bunu bil Şura İskender'le sevgi dolu dünyamız şarkısı sana gelsin bir tanem seni çok seviyorum. Murat abi ben Merdo. İkinoğlu'da yatmakta olan aslan abim Aydın. Bıçakçı Şerif. Subaşı Saadettin Subaşı. Yusuf Ahmet Kerem Gülçin Eyüp Sen. Dörtnoğlu'da yatan abilerim Abdullah Nur'dan. Şerif Çağrı'dan Hakan Vural. Hepinize selam olsun. Sizi seven kardeşiniz Merdo. Ben Gediz'den Nurullah Önay. Canımdan çok sevdiğim ilk göz ağrım. Gediz'in sevilen delikanlısı Hamza Önay'a sevgilerimi dualarımı iletiyorum. T3A7 koğuşuna tüm güzel dostlara selam ediyorum. Rabbime emanet ediyorum. Hayırlı geceler. Hamza Önay seviliyorsun. Selamünaleyküm Murat abi. Başta aslan abim Aydın Bıçakçı olmak üzere 4.0'da yatan abilerim. Bornovalı C.E. Abdullah Nur'dan. İbrahim Oğuz Saadettin Bıçakçı. Hepiniz aslan gibisiniz. Rabbim yardımcınız olsun. Sizi seven kardeşiniz Merdo. Yaşamak direnmektir şarkısı benden sizlere gelsin. Selamünaleyküm Murat abim. Ben T3A7 koğuşundan Hamza Önay. Aleykümselam Hamza kardeşim. Buradan abi dost kardeşlere seslenmek istiyorum. Öncelikle can kadar değerli olan abilerim Fırat Gökmen, Yunus Ersoy, Serdar Budak, Berat Kurtay, Sedat Bulut, Ramazan Yıldırım, Hakim Balkadir, Düstaş, can yoldaşlarım Ünal Yılmaz, Şahin Bekten abime bin selam olsun. Sizleri seven Hamza Önay. Ben T3A7 koğuşundan Hamza Önay. Öncelikle can dostum Muhammed Çağran başta olmak üzere Muhammed Vatan, Yusuf Bayram, Ramo Birlik, Eyüp Sayan Süryani, Ramo Cesur Ergun, Marco Kuruçay, Ahmet Gürçin abime bin selam olsun. İsmini sayamadım tüm dostlara da selamlarım bakidir. Sizleri seven Hamza Önay. Murat abim ben Şakran T3A7 koğuşundan Hamza Önay. C8'den Cesur Ergun radyo başına. Dostum ne yapıyorsun? İyisindir inşallah. Bugün yarın oradayız. Kuruma çık. Bizi iste. Seni seven sayan dostun Hamza Önay. Murat kardeşim ben Buca Gediz'den Nurullah Önay Şakran T3A7 koğuşunda yatan oğlum Hamza Önay'a sevgilerimi sunuyorum. Senin aracılığınla koğuşunda yatan bütün kardeşlerime dostlarıma selam ediyorum. Evlat seni çok seviyorum biliyorsun. Rabbim yanında olsun. Allah'a emanet ol. Hayırlı geceler. Mesafeler aramıza giremez. Allah var gam yok. Şakran T1 B9'da yatan Alperen Kiriş kardeşime armağan olsun Gökhan Donay'dan kala kaldım şarkısı. O güneş sana da doğacak aslan kardeşim benim. Murat Bey ben Kadife Kale'den Bahar Er Yusuf Güney radyo başına. Yusuf'um Allah'a bin şükür karın tahliye oldu. Şu an yanımda büyük hasret sona erdi. Darısı tez vakitte başına inşallah. Hemen telefona gir karın sesini duymak için sabırsızlanıyor. Allah'a emanet ol Yusuf Güney. Ben Birol Ercan, merhaba Murat kardeşim, merhaba Birol abi. C11 koğuşuna yatmakta olan canımdan çok sevdiğim kızım Işıl Ercan, T3B17 koğuşuna yatmakta olan Ümit Bingöl. Hiç öyle uzatmayacağım, bir an önce çıkıp yanıma gelin. Ben burada çok yalnızım, yapayalnızım kızım, seni çok özledim.
Sensizlik bana çok koyuyor. Hiç bu kadar ayrı kalmadık. Bitsin bu ayrılık. Vallahi dayanamıyorum artık size. Müslüm Gürses'ten yıllar utansın. Armağan olsun. İki güzel şarkı sonrasında son mesajları paylaşacağım kardeşlerim. Yani sonrasında son mesajları paylaşacağım. Sonrasında kayıt mesajlarını sıralayacağım. Bilginiz olsun. Bir kez daha hatırlatmış olalım.

0: Tamam, bu şarkımızı da dinleyelim. Sonrasında son mesajları paylaşıp kayıt mesajlarını devreye sokacağım kardeşlerim.
1: Birlik kardeşler, Ekrem Birlik katkılarıyla Murat'la gönülden gönüle devam ediyor.

Of. Kaybedince mi anlar insan değerler? Yoksa hayatına girince mi bir diğerleri? Anladım, hiç dolmazmış gidenlerin yerleri. Yokluğumu kendime ecel seçtim, duydun mu? Seni unutmak yüreğime devrim yapmaktır. Seni aklımdan çıkarmak ölüme çatmaktır. Sensiz yaşamak cayır cayır cehennemde yanmaktır. Baktıma kafa tuttum, reş çektim, deli, duydun mu? Duydun mu?

Son mesajlara paylaşalım. Aynen, son mesajlarımızı da paylaşalım. Murat abi selamünaleyküm. Şakran Teki, Jonya'da yatan aslan babam Roşat Kızıl bana. Aleykümselam kardeşim benim. Başakşehir'den selam olsun. Hem maçta kazandık hem tribüne. Beni merak etme babam. Pazartesi döneceğim. Şimdi eve geçiyorum. Haftaya geleceğim konuşmaya. Allah'a emanet ol. Görüşürüz, seni çok seven oğlundan. Şakran'da yatmakta olan canımızın içi Yiğit Tunç. Dört duvar kime kaldı ki sana kalsın. Ahmet Kaya'dan yaşamadın sen. Tüm kader mahkumlarına da armağan olsun. Ben Limontepe'li Miko ve Sezer Avcı. Cezaevindeki dostlar ve kader mahkumlarından selam olsun. Yusuf Engin Keve Sezer Uyanık Diyar Eruş Boran Akalık Burak Avcı Ceylan Cafer Kıynak Şehmuz ve Hüseyin Sevim Şevket Bayrak Tolga Erbil Zeki ve Kamuran Kaya Recep Yıldırım Serhat Çelik Hasan Orhan İşmarcı Furkan Çubukçu.

Fatih Ahmet Kaya'dan bir Ankara kuşu. Kadın kapalıda yatan ablam Şima Kaan Demiröz ablaların gülü. Nasılsın inşallah istenir. Biziz şükür. Gözümüz seni arıyor. Bir an önce gelmen dileğimizle. Murat abi Şakran T4 B5'te yatmakta olan canım babamız Fevzi Sözen'e. Oğulları Şehmus Sözen, Muhammed Sözen, Özgür Sözen. Bol bol sevgiler, selamlar. En yakın zamanda alacağız inşallah. Ferhat Tunç'tan baba bugün alır dağlar şarkısını armağan ediyoruz. Aleykümselam kardeşlerim. T4'te yatan yiğidim aslanım, elbet bir gün seni çok seviyoruz. Allah'a emanet ol, dört gözle bekliyoruz. Seni yeğenin gezmek istiyor, seni bekliyor dayı. Ahmet Kaya'dan yaşamadın sen, yiğidime gelsin onu canından çok seven ablası. Sayfamızı yenileyelim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1'den Cesur Bayhan. Aleykümselam Cesur kardeşim. Kadın kapalı da canım annem Kürt Hülya radyo başına. Anne kurumlar arası yazıyorum, çıkarmıyorlar. Ben iyiyim, aklın kalmasın, seni çok seviyorum, dikkat et kendine. Kardeşlerim, abilerim, ablalarım. Cesur kardeşimizin son mesajıydı. Bir 15 dakika daha buradayım. Eğer gelen olursa kayıt mesajlarını, şimdi bir şarkı var, sonrasında kayıt mesajları. Hastaneye gitmem gerekiyor. Zaten son mesajınıza kadar kardeşiniz buradaydı. 15 dakikada oyalanacağım. Yani oyalanacağım derken kayıt mesajlarını sıralayacağım. Sistemin açılıp kapanmasını bekleyeceğim ki ben gittikten sonra kapanmasın. Yarın Allah izin verirse Özgür kardeşim sizlerle olacak. Pazartesi Allah öldürmezse, ölmez de sağ kalırsam inşallah pazartesi yine aynı saatte huzurda olmayı nasip etsin Rabbim. Bu kardeşiniz için de dua etmeyi unutmayın. Hepinizi Allah için çok seviyorum. Bunu zaten biliyorsunuz. Şimdi bir şarkıdan sonra kardeşlerimin tamamıyla, kimsenin hakkı üstümüzde kalmasın diye tamamını dinleteceğim, paylaşacağım. Kulağınız radyoda olsun kayıt mesajı olan kardeşlerim. Çünkü bugün yeni kayıt mesajları vardı. Ek ilave olan değişen kayıt mesajları vardı. Kardeşlerim bir gününüz olsun. Bir 10-15 dakikada buradayım. Gelen olursa araya girip kardeşlerimizin gönderdiği mesajları paylaşacağım. Sesim solum çıkmasa da bil ki gitmişimdir. Evet, bir şarkı sonrası kardeşlerimin kayıt mesajları. Tekrardan hepinizi çok seviyorum. Hayırlı, huzurlu, güzel bir geceniz olsun. Rabbim gönüllerinizi sevindirsin her daim. Allah rahatlık versin. Şimdilik hoşça kalın.

Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen A5 koğuşundan Oğuzhan Orhan. Namı der Limon Tepeli Ozi. Burada beraber kader birliği yaptım. Değerli dostlarım Mami, varlığı Sait Deniz olmak üzere. Aynı kurumda bulundum. B1 koğuşunda yatmakta bulunan aslan yeğenim Mehmet Erüş'e selam olsun. Gece şu sözü bırakıyorum. Terazi var, tartı var, her şeyin bir vakti var. İstisnalar hariç tüm Limon Tepelilere selam olsun. Herkesi Allah kurtarsın. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A5 koğuşundan Sait Deniz. Aleyküm selam Sait kardeşim. Burada kader birliği yaptım dostlarım. Öncelikle Oğuzhan Orhan, namı der Limon Tepeli, Ozi Gedizli, Mami, Varlı, Resul Pervane ve Durmuş Akgün olmak üzere akabinde aynı kurumda bulundum. Azal Savaş, Fırat Aydın ve Mehmet Erüş'e selam olsun. Gece şu sözü bırakmak istiyorum. Aya taşa takılan kalbini yoklasın. Hepimizi Allah kurtarsın. Sana da selam olsun Murat abi. Aleyküm selam Sait kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A5 koğuşundan Batuhan Başar, yani Alaçatılı Batu. Aleyküm selam Batuhan kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta kader birliği yaptım abilerime. Oğuzhan Orhan, namı der Limon Tepeli, Ozi Mami, Vardı Sait Deniz, Resul Pervane, Güzel Bahçeli, Yörük Durmuş Akgün, Hüseyin Dağdelen, Alişan, Harun Alkan ve dostlarım İstanbullu Kadir Eci Bucalı, Engin Çağlar, Mehmet Dağdelen, Furkan Karslı'ya selam olsun. Bu ismini saydım abilerime ve dostlarıma Ferhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısını armağan ediyorum. Ve geceyi şu sözle kapatıyorum. Hesap günü elbet gelecek. Herkes zamanını beklesin ve selam. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A5 koğuşundan Alaçatılı Batuhan Başar. Murat abi, senin aracılığın ile aynı kurumda bulundum. Abilerime, kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Başta abim Ayrancılardan Turan Afşar olmak üzere Murat Altun'da, Muhammed Kılıç, Latif Can Doğan, Ömer Cengiz Yüksel, Harun Güven, Ceyhun Karabağlı, Tolga Kartal, Ekrem Şahin, Hamza Faruk Turan, Kutay Öz Esmer, Deniz Bir Sene selam olsun. Zindan soğuk, belki üşürüz. Özgür günlerde görüşürüz. Selamünaleyküm Murat abim. Ben Atakan Nüder. Aleyküm selam Atakan kardeşim. Başta abim Eyüp Gürgür, dostlarım Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper, Beşir Acar, kardeşlerim Atakan, Koçak, Uğurcan, Bilgi, Bertu, Er, Öz Yılmaz. Erdinç Ballıkaya, Özgür Bulut, tüm TK1 koğuşuna, ismini sayamadım, beni tanıyan tüm dostlara, kardeşlere selam olsun. Aynur Polat'tan güzel bir şarkı çalarsan sevinirim abi. Atakan Nüder. Selamünaleyküm Murat abim. Ben Sergen Gürgür. Aleyküm selam Sergen kardeşim. Babam, atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme, biziz. Bizi tanıyan herkese selam olsun. Sizleri seven Sergen Gürgür. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Kavun Hasan. Aleyküm selam Hasan kardeşim. Abim, atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme abi, biziz. Bizi tanıyan herkese de selam olsun. Sizleri seven Kavun Hasan. Murat abi, ben Murat Ersoy, abim, atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Sana sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Bizleri merak etme abi, bizler çok iyiyiz. Sizleri seven Murat Ersoy. Murat abi, ben Onurcan Pınar, yani Gio. Abim, atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Sana saygımı, sevgimi ve selamlarımı gönderiyorum seninle beraber. Tüm koğuştaki dostlarına da sevgiler, selamlar olsun. Bizi merak etme, biziyiz. Bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Sizleri seven Onurcan Pınar, yani Gio. Murat abi, ben Paşam Gürgür, abim, atam Eyüp Gürgür, ellerinden saygıyla öpüyorum. Abi, bizi merak etme, biz hepimiz iyiyiz. Seni çok özledik, seni çok seviyoruz. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle. Sizleri seven Paşam Gürgür. Abi, ben Sergen Gürgür, başta reisim Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Abim Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper, Servet Kiper, Mahmut Tunç, Feridun Çam, Babi kardeşim, Kaan İbru, Muratcan Yıldız, Baran Kayalar. Sizleri seven Sergen Gürgür. Murat abi, ben Çakır İsmail, abim, atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme abi, bizler iyi, senin iyi olmanı diliyorum. Özgür yarınlarda görüşeceğiz inşallah. Sizleri seven Çakır İsmail. Ben Sergen Gürgür, başta atam reisim Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Seni dışarıda bekleyenler ve kendine orada iyi bak. Bizi merak etme, dışarı nasıl bıraktıysan öyle devam reis. Bizi tanıyan herkese selamlar olsun Sergen Gürgür. Ben T2'de yatan Eyüp Gürgür, buradan Hamza, Bayhan, Orhan, Mete ve bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Ben Eyüp Gürgür. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1C8'den Veysel Şimşek. Aleykümselam Veysel kardeşim.
aynı ve farklı kurumlarda bulunan dost ve abilere hitaben başlar. Reisim Ramazan Şimşek olmak üzere ardından Doğan Şimşek, Barış Şimşek, Müslüm Şimşek, Arda Ceren, yani Gattar Tony, Emre Tanyeli, Umut Yılmaz, Ali İlhan, Kaan Çavgan, Mert Kaleli, Faruk Sadık, Baran Savur, Boran Görer, Devran Karahan, Kemal Demirel, İsmail Yangın. Bu derlere bin selam olsun Enver Yılmaz'dan Su Misali şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben T1C8'den Veysel Şimşek, burada kader birliği yaptım dost ve abilere hitaben başta Volkan Fırtına olmak üzere Görkem Akyüz, Adem Koca, Pınar Ege Yalnız, Ali Düzdek, Ahmet Yalçın, Muhammed Can Adaş, Yunus Emre Seher, Rıdvan Altun, Tekin Açgöz, Yalçın Velet, Vedat Tuncer, Hüseyin Tilep, bu derlere bin selam olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle Ahmet Kaya'dan Karayazı, bu derlere armağan olsun. Murat abi, ben T1C8'den Veysel Şimşek, 3.0'da bulunan dostum, canım kardeşim Arda Ceren, yani Gattar Tony'ye bin selam olsun. Özgürlük sofrasında buluşmak dileğiyle Aslan kardeşim, istisnalar hariç tüm Buca çocuklarına selamın Bakide Hicam Muti'den, birader şarkısı Arda Ceren'e armağan olsun. Ben T1C8'den Veysel Şimşek. Birlik kardeşler, Ekrem Birlik, tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diler. Ekrem Birlik.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran Teviş'ten Mustafa Keskin. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Başta abilerim Savaş Aktaş, Ömer Oturak, Onur Beşer, Yusuf Samar. Kardeşlerim ve dostlarım Kaan Yıldız, Mert Alıçlıoğlu, Atilla Hukulu, İbrahim Sallı, Oğuz Akbey, Haydar Ergün, sabır ve dua ile tüm kader mahkumlardan selam olsun. Güne sözüm. Hissizliğin ikinci gününde ne ilk günün heyecanı ne de yarının hevesi var içimde. Şarkımız Müjgan'dan Sevemedim Kara Gözlüm. Murat abi merhaba sana. Ben Şakran 3.0'dan Savaş Aktaş, merhaba Savaş kardeşim. Canım yeğenim Samet Baran Aktaş, koğuşumuzda bulunan Ömür Oturak, Onur Beşer, Yusuf Samar, Mert Alışlıoğlu, İbrahim Sallı, Mustafa Keskin, Kaan Yıldız, Atilla Hukul, başka kurumlarda yatan can kardeşim Melihcan Ataş, can dostum Berat Kurtay, Göktuğ Öztürk, Kurtuluş Çakarlı, Tolga Yalur, Muhammed Yalur, Hakan Çağlar, Arda Ceren. Bu derlere benden sevgi ve selamlar, gece bir söz de benden. Baktık mevzular çözülebilecek gibi değil. Bir düğümde biz atarız Savaş Aktaş, Ali Kınık'tan senin uğruna. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Üçnoğlu'dan Aydın Çineli, Ömür Oturak. Aleykümselam Ömür kardeşim. Canım oğlum Baran Ali Oturak. Murat abi senin aracılığında abim Savaş Aktaş, yeğeni Samet Baran Demir, farklı kurum ve koğuşlarda olan abim Kurtuluş Çakarlı, Muzaffer Saklı Avcı, Kemal Kaplan, Yusuf Samar, Onur Beşer, Mert Alışlıoğlu, Mustafa Keskin, İbrahim Sallı, kardeşlerim Efe Arslan, Umut Zor Bilmez, Arda Ceren, Hasan Batur, Tahir Yıldız, Yunus Emre Güzel. Bu derlere benim ve abimin sevgi ve selamları bakidir. Gece bir söz. Boşuna koşmayın, kendinizi yormayın. Hikayenin sonunda herkes toprak sahibi olacak. Ömür Oturak. Murat abi şarkımız İsa Aksoy'dan Sen Benim Gerçeğimsin. Murat abi ben 3.0'dan Savaş Aktaş, 2.0'da yatan yeğenim Samet Baran Demir'e sevgimi selamlarımı gönderiyorum. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Tamer Demirtaş kardeşime ve Göktuğ Öztürk kardeşime de selamlarımla dayın Savaş Aktaş. Selamünaleyküm Murat abim. Ben T214 koğuşuna yatmakta olan Emirhan Toprak. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan değerli abim Süleyman Üçer başta olmak üzere Gediz'de Fıstık Ali, Erol Torlup, Namıder Kara Erol, Hüseyin Torlup, Yılmaz Ökmen, Mustafa Yetişen, Namıder Bornavalı, Miço, Gökhan Alada, Mehmet Sait Aras, Sebahattin Kış, Burak Ayaz akabinde TKB9 koğuşun adaletini sağlayan değerli dostum Zeydan Dal ve abi kardeşlere selam olsun. Son olarak kadın kapalı C13 koğuşunda yatmakta olan canım yerim Burcu Pekacar başta olmak üzere bütün abla kardeşlere tez vakitte sevdiklerinize kavuşmanız dileğine geceye bir söz bırakmak istiyorum. Çivimizin çakıldığı bu hapishanelerde kimse paslanmamızı beklemesin. Elbet bir gün çıkacağız. Kimse kendini kaybetmesin. Roja'dan Dis Adılan şarkısını çalarsan sevinirim sevgili Murat abim. Tüm kadar mahkumlarına hayırlı geceler. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B14 koğuşuna yatmakta olan Gökhan Alada. Aleykümselam Gökhan kardeşim. Koğuşun adaletini sağlayan aslan abim Süleyman Üçer başta olmak üzere Gediz'de Fıstık Ali, Erol Torluk, Namıder Kara Erol, Hüseyin Torluk, Yılmaz Ökmen, Emirhan Toprak, Mustafa Yetişen, Namıder Bornavalı, Mıçe, Mehmet Sait Aras, Sebahattin Kış, Burak Ayaz, Ege Adalı akabinde İkinoğlu'da yatmakta olan Çağlar Girgin, Şenol Başkut, Ercan Sayar, Yunus Ürgen, Mesut Ademir, Eşref Peke, Zeydan Dal, İbrahim Meftun, Yıldız kardeşlerime selam olsun. Son olarak kadın kapalı C13 koğuşuna yatmakta olan canım yerim Burcu Pekacar başta olmak üzere tüm abla kardeşlere tez vakitte sevdiklerinize kavuşmanız dileğimle gece bir söz bırakmak istiyorum. Geçmem Namert Köprüsü'nden vursunlar beni, yatmam çakal yatağında aslan boğsun beni. Müslüm Gürses'ten Seneler şarkısını çalarsan sevinirim. Süleyman Üçer tüm kader mahkumlarına hayırlı tahliyeler diliyorum. Birlik kardeşler Ekrem Birlik katkılarıyla Murat'la gönülden gönüle devam ediyor.
Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B1'den Cengiz Özdemir. Aleykümselam Cengiz kardeşim. Öncelikle bana dostluk yapan canların Fırat Kotan, Fırat Torun oğulları Taha Yasin Yılmaz, Emre Sepetçi, Alman Okan, Cemal Korkmaz, Ceyhan Akın, Sertif Işık, Antepli Ömer, Enes Aydemir, Savaş Bilis, aynı kampüste bulundum. Abi dostlar Mahsun, Oğuz, Altan, Dursun, Mami, Ayaz, Pehlivan, Buca, Azcan Yatmaz, Batuhan Bingöl, Batuhan Şimşek, Abdülali Gündüz, İbrahim Özdemir, Suat Konuk, Emirhan, Özışık, Devran Torun, Engincan Toprak, Kürşat Akçay, Mert Esen, Ferhat Aslan, Samet Aydemir, Emir Soylu, Erhan Teker, Çağlar Çakır, Samet Özdemir, Engin Özdemir ve hızlı kardeşim Muhammed Avınca, Sabri Seçkin, Gece Söz. Herkes konuşur, biz yaparız, fazla söze gerek yok. Ben Cengiz Özdemir. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B1'den Cihan Akın. Aleykümselam Cihan kardeşim. Aynı kampüs ve kurumda bulundum. Canım kanım öz kardeşim Mustafa Akın ve derdi dostlarım Ersin Ördek, Volkan Alada, Kürşat Akçay, Ercan Barlak, Mert Eroğlu, Batuhan Bingöl, Engin Özdemir, bu canlara selamım bakidir. Ve aynı koğuşta bulundum. Derdi dostum Cengiz Özdemir, Can abim Fırat Kotan, Taha Yasin Yılmaz, Fikri Güven, Sertif Işık, Emre Sepeci, Alman Okan, Cemal Korkmaz, Uğur Bala, Uğur Gönülal, Volkan Yılmaz, El İhlas, Çatı Koparan, Fatih Türkoğlu, Samet Aydemir ve Fırat Torun oğulları geceyi Cengiz Özdemir'in sözüyle kapatmak istiyorum. Eğilerek yükseleceğiniz tek makam Allah'ın secdesi olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B1'den Bayraklı'dan Fatih Türkoğlu. Aleykümselam Fatih kardeşim. Aynı kampüste bulunan çok değerli aslan abilerim. Mutluhan Alişan, Ümit Alişan, aynı koğuşta bulundum. Canım kanım Cengiz Özdemir, Öz abim Sertif Işık, Cengiz, Cihan Akın, Fırat Kotan, Sabri Seçkin, Emre Sepetçi, Fırat Torunoğulları, Volkan Keyifçi, Savaş Bilis, Taha Yasin Yılmaz, Ünal Bilici, Okan kardeş ve şunu da unutmayın ki hayat size cesur olduğunuz kadar cömert davranır. Gece Cengiz Özdemir'in sözüyle bırakmak istiyorum. Eğilerek yükseleceğiniz tek makam Allah'ın secdesi olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B1'den Torbalı'dan Fırat Torun oğulları. Aynı kampüste bulundum dostlarım, abilerim, kardeşlerim. İbrahim Gül, Muhammed Aydın, Serhat Kocamer, Emre Çırak. Aynı koğuşta bulundum. Canım kanım Cengiz Özdemir, Taha Yasin Yılmaz, Cemal Korkmaz, Cihan Akın, Fırat Kotan, Emre Sepetçi, Fikri Güven, Savaş Bilis, Muhammed Alınca, Samet Aydemir. Bu derlere selam olsun. Gece Cengiz Özdemir'in sözünü bırakmak istiyorum. Eğilerek yükseleceğiniz tek makam Allah'ın secdesi olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B1'den Taha Yasin Yılmaz. Aleykümselam Taha Yasin kardeşim. Aynı kampüste bulunduğum değerli abilerim Cemal Çokşirin, Celal Çokşirin, Ersin Örnek, Batu Bingöl, Alican Taş, Mustafa Akın ve Engin Özdemir. Aynı koğuşta bulundum. Öncelikle Can abim Cengiz Özdemir, Fırat Torunoğulları, Cihan Akın, Fırat Kotan, Emre Sepetçi, Sertif Işık, Fiko Güven, Fatih Türkoğlu, Uğur Bala yani Hoca, Enes Aydemir, Samet Aydemir, Savaş Biriz, Oktay Karabalık, Volkan Yılmaz, Alman Okan, Uğur Gönülal, Cemal Korkmaz'a selam olsun. Gece Cengiz Özdemir'in sözünü bırakmak istiyorum. Eğilerek yükseleceğiniz tek makam Allah'ın secdesi olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B1'den Karşıyakalı Cengiz Özdemir. Aleykümselam Cengiz kardeşim. Benim için canım kanım olan kardeşlerim Engin Özdemir, Polat Özdemir, Muhammed Özdemir, amca oğulları Ahat Özdemir, Samet Özdemir, Emir Özdemir, İbrahim Özdemir, Enis Özdemir, Kadir Özdemir, Mahsun Özdemir, Erdal Özdemir, Bayram İrfan Özdemir, Emirhan Özdemir, Ekrem Özdemir, Kerem Özdemir, Ömer Özdemir, Arif Özdemir, Enver Özdemir'e ve tüm Özdemir ailesine selam olsun. Bazı kelimeler vardır, ok gibidir, yaydan çıktı mı geri dönüşü olmaz. Benden gece not, kula kulluk yapılmaz, aslan gibi yaşayın. Cengiz Özdemir.

Selamünaleyküm Can abim Murat. Ben Kurtuluş Çakar'la aleykümselam Kurtuluş'um. Kenan Kaya, Kadir Has Ateş, Mevlüt Birlik, Ersin Birlik, Ekrem Birlik ve tüm Birlik ailesine. Bilal Yavuzer, Cikselo, Hüseyin Bayraktar, Samet Özdemir, Osman Karakalpak, Tatü İsmet, Emir Özdemir, Yakup Kaya, Murat Kaya, Sebat Hakat, Volkan Kızılyel, Ömür Oturak, Orhan Tombulkaya, Hasan Şit. Tüm bu dost abi kardeşlerime selamlar olsun, sevgilerimle. Ben Eski İzmirli Kurtuluş Çakarlı. Can abim Murat, ben Kurtuluş Çakarlı. Can dostum Şevket Bayrak, Savaş Aktaş, Ağdayı Taşkın, Elef Dost, Serdar Özcan, Can kardeşim Yiğit Deniz Çakarlı, Kadir Çakarlı, Umut Çakarlı, Murat Küçükbaş, Eyüp Hamarat, Murat Koşar, Mehmet Emin Kızılay, Emin Kızılay, Velat Çelik, Gökhan Çalışkan, Doğukan Vural, Vahap Aksoy, Gökhan Ecellioğlu, Ali Arap Aslan, Mehmet Akgül yani Külli, Özgür Karaba, tüm bu dost abi kardeşlerime bin selam olsun, sevgilerimle. Eski İzmirli Kurtuluş Çakarlı. Can abi Murat, ben Kurtuluş Çakarlı. Can kardeşlerim Fatih Boran, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, Boran, Baran, Selçuk Tüter, Ahmet Cintan, Fırat Çağrıbeyke, Mustafa Fidan, Fırat Çelenk, Veli Çelenk, Borancan Akalık, Mustafa Sunan, Yusuf Ateş, Berkay Çelebi, Yiğit Yılmaz, Ayit Kayar, Umut Sezer, Hasan ve Hüseyin, İkinci Samet, Baran, İsmail Yaramaz, Tarkan Yaramaz, Esat Akdeniz, Samet Akbulut, Murat Yurdagül. Tüm bu abi kardeşlerime bin selam olsun, sevgilerimle. Ben Eski İzmirli Kurtuluş Çakarlı. Birlik kardeşler, Ekrem Birlik katkılarıyla Murat'la gönülden gönüle devam ediyor.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2C1'den Zübeyir Akgülsüm. Aleykümselam Zübeyir kardeşim. Yani Zaza öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerin Dadaş Furkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere bana abilik yapan profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk. Değerli abi kardeşlerim Ahmet Güneş, Sedat Salman yani Maraş, Batuhan Karanfil, Turgay Tokcan, Metin Büyükcan, Çamlıkuleli, Sarı Samet Öztunç, Ramazan Çıtırgı, Limontepeli Hakan Doruk, Teyze Oğlu Devrim, Özel Sokakların Çocuğu Aliço, Şafak Yüksel Tepecikli, Elmas Toprak'la, Muhittin Önel yani Michelengo ve Aslan abim Berk Tunce selam olsun. Aynı kurumda yatan can yoldaşlarım Ali Der, İsa Yıldızhan, değerli kız kardeşim Mine Doğan ve kıymetli Pınar Altunsoy'a selam olsun. Profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk abimden gece bir söz. Altımızda tank da olsa bizim masamızda size tabure bile yok. Bu derdlere Gökhan Donay'dan Hangi Duraktayım şarkısı armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, mahkumların sesi derdi Murat abim. Ben T2C1'den Berk Tunca, estağfurullah. Aleykümselam Berk kardeşim. Başta koğuşumuzda liderlik yapan Dadaş Burkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere ortağım canım abim profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, aslan kardeşim Zübeyir Akgüzüm yani Zaza, Ahmet Güneş, Turgut Tokcan, Batuhan Karanfil, Çamlıkuleli, Samet Öztunç yani Sarı, Sedat Salman yani Maraş, Denekeli'den Metin Büyükcan ve Gamsız Taner, Deringöl Tepecikli, Elmas Toprak'ta Limontepeli Hakan Doğru'a selam olsun ayrıca. Kadın kapalı B1 koğuşuna yatan gönlümün sultanı, hayatımın aşkı kadınım Ayla Özyurtsel'e selam olsun. Bebeğim seni çok özledim. İyi ki benimsin, iyi ki seni tanımışım. Kavuşacağımız gün ellerini tutup gözlerinin içine bakıp seni çok sevdiğimi söyleyeceğim. Günün hayaliyle yaşıyorum. Allah'ın izniyle bu zor günleri atlatacağız. Seni seviyorum Bebetom. Kıymetli eşim Ayla Selma Yüner'den elbet bir gün buluşacağız şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Bornova'dan Turgut Tokcan. Aleykümselam Turgut kardeşim. Öncelikle adaletinde zerre şüphe olmayan abilerim Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere C3 koğuşuna bulunan dostum Kubilay Çağlar, ayrıca C1'de bulunan can abim İlhan Çelik, değerli dostum Adem Çalt, Mehmet Tunç Kaleli, Agit Devirtaş akabinde selamını esirgemeyen C3 A1 koğuşuna bulunan Yavuz Kırçiçek kardeşime ve bu değerlere bin selam olsun. Murat abi, Dadaş Burkan Özen ve Bengin Orhan abime tüm Ahmet Kaya şarkılar armağan olsun. Gece bir söz. Hak seni hür yaratmışken hır seni kör etmesin. Bornova'dan Turgut Tokcan. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Çamlıkuleli Sarı Samet Öztürk. Aleykümselam Samet kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan değerli Dadaş Burkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde değerli abi kardeşlerim Batuhan Karanfil, Ramazan Çıtırgı, canım kanım aslan abim Ahmet Güneş, Limontepeli Doruk, Turgut Tokcan, can abim Elmas Toprak, Metin Büyükcan, Bucalı Maras, Burak Özkul, Serhat Dalas ve aynı kurum ve farklı kurumlarda bulunan değerli abi kardeşlerim Şahin Engin, Mustafa Uslar, Yakup Yıldırım, Emirhan Zırhlı, Enes Can Demirci, Ozan Madras, Bucalı Sansar, Ömer Kütükçü'ye bin selam olsun. Gece Ahmet Güneş abimin sözüyle kapatıyorum. Vefa her yiğidin harcı değildir. Bazı insanlara hep haindir. Sizleri seven ve daima sevecek olan kardeşiniz Sarı Samet Öztunç. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Bucalım Maras, Sedat Salman. Aleykümselam Sedat kardeşim. Başta koğuşumuzun adil insanları Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde birlikte kader birliği yaptım abi kardeşlerim Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı, Elmas Toprak'la Zübeyir

Üzüm. Samet Özsunç, Turgut Tokcan, Batuhan Karanfil, Murtakeli, Çetin Ayçiçek, Tenekeli'den Metin Büyükcan, Gamsız Taner, Deringöl'e Ali Mustafa Fidan, Berk Tuncay, Emre Tomruk, Serhat Dalas, diğer derlere de bin selam olsun. Gece bir söz. Eleştiriyorsunuz çünkü yaptıklarımızı yapmaya cesaretiniz yok. Sizi seven kardeşiniz Maras, bu derlere Ferhat Tunç'tan yaşamak direnmektir şarkısı armağan olsun. Ayrıca T2, C2'de olan abim Şahin Engin ve Mustafa Uslu'ya de selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Menemenli Serhat Dalaz. Aleykümselam Serhat kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Furkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptığım abi kardeşlerim Ahmet Güneş, Ramazan Çatırgı, Turgut Tokcan, İsmail Dağcı, Burak Özkul, Bucalı Maras, Şafak Yüksel, Sercan Keskin, Elmas Toprak ve Muhittin Üner, Ege Terekeli'den Metin Büyükcan ve Gamsız Taner Deringöl, Melih Yeşildal, Menemen Açık'ta bulunan öz abim Kadir Dalas ve bu derlere bin selam olsun. Bu derlere Ferhat Tunç'tan bir kanarda türküsü armağan olsun. Ben Menemenli Dalas. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Boz Yakalı Burak Özkul. Aleykümselam Burak kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Burkan Özen'le mahalle büyüğüm Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim Batuhan Karanfil, Turgut Tokcan, Can abi Ahmet Güneş, Sarı Samet Öztunç, Ramazan Çıtırgı, Emre Tomruk, Limon Tepeli, Hakan Doruk, Bucalı, Maras, Sercan, Keskin, Serhat Dalaz, Tenekeli'den Elmas Toprak'la Metin Büyükcan, Taner Deringöl, T2C2'de bulunan mahalle büyüğüm Şahin Engin ve Bozkurt Ahmet Kaan Yapıcı, T1'de yatan Can abi Muhammed İsa Erin, bu derlere bin selam olsun Dadaş abim der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla ben Boz Yakalı Burak Özkul. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Bornovalı Batuhan Karanfil. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Başta koğuşumuzun liderleri olan Can abilerim Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde kadar birliği yaptım abi kardeşlerim. Turgut Tokcan, Ahmet Güneş, Ramazan Çatır, Bucalı Maras, Hale Mustafa Fidan, Sercan Keskin, Zübeyir Aküzüm, Berk Tuncay Sarı, Samet Öztunç, Derviş Uzun, Ege Koca Er, İsmail Dağcı, Murtakeden Çetin Ayçiçek, Melih Yeşildal, Şafak Yüksek, Tenekeli'den Metin Büyükcan, Taner Deringöl, Elmas Toprak'la aynı kurumda bulundum abilerim Şahin Engin, Mustafa Uslar, Serkan Yılmaz, Yunus Turan, bu derlere bin selam olsun. Gece Müslüm Gür seslen, ister öldür ister güldür sandalcı şarkısı armağan olsun. Birlik kardeşler, Ekrem Birlik, tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diler. Ekrem Birlik.

Selamünaleyküm Murat abi, ben T2 C1'den Tenekeli Metin Büyükcan. Aleyküm selam Metin kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Furkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Amcam Taner, Deringöl, Hale, Mustafa, Fidan, Ahmet Güneş, Bucalı, Maras, Ramazan Çıtırgı, Sarı Samet Öztunç, Elmas Topraklar, Çetin Ayçiçek, Murat Dalkıran, Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Turgut Tokçam, Batuhan Karanfil, Sercan Keskin, aynı kurumda bulunan abilerim C2 koğuşundaki Şahin Engin, Mustafa Usler, Aslan kardeşi Metecan Bedilli, Ulaş Şahin, Bartu Şahin ve tüm tenekeli çocuklarına bin selam olsun. Gece bir şarkı Ebru Gündeş'ten ikimizin yerine armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Çukur Mahalle'den Muhittin Öner. Aleykümselam Muhittin kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Tepecik Tenekeli'den Kral kardeşim, Elmas Toprak'ta kardeşim Ahmet Güneş, Gaziemir'den Şafak Yüksel, Devrim Özel, Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Ramazan Çıtırgı, Sarı Samet Öztunç, Burak Özkul, Bucalı Maras, Zübeyir Aküzüm, Ege Kocaer, Murtakeden Çetin Ayçiçek, ayrıyeten kadın kapalı B2'de bulunan Elmas kardeşimizin değerli eşi Meltem İrem Çelik Öz, Meltem Toprak'ta Canan'a ve Damla'ya selam olsun. Geceyi Elmas kardeşimizin sözüyle bitirmek isterim. Etme sırtını duvardan başkasına emanet, en kralının bile vardır içinde bir nebze de olsa ihanet. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Elmas Toprak'ta. Aleykümselam Elmas kardeşim. Senin aracılığınla kadın kapalı yatan, yaşamak için herkesin bir sebebi vardır. Benim de sebebim olan sevgilim Meltem Toprak'ta. Bu karanlığın aydınlığa dönmesine az kaldı. Seni bu cehennemden kurtaracağım. İrem Çelik Öze, Canan Batur ve Damla Doğacı'ya selam olsun. Akabinde değerli dostlarım, koğuşumuzun liderleri Dadaş Burkan.

Özen'le Bengin Orhan olmak üzere derli abim yani Muhittin Öner yani Michelango. Murtaken'in yaramaz çocuğu Çetin Ayçiçek, dostum Şafak Yüksel, mahalle büyüğüm ve mahalle çocuğum olan Gamsız Taner, Derin Göl Metin Büyükcan, Zübeyir Aküzüm, Turgut Tokcan, Bucalı Maras, Sarı Samet Öztunç, ondan daha sarı olan Ege ve benim gönlümde farklı bir yeri olan Ahmet Güneş, Burak Özkul, Take J2'de bulunan Şahin Engin, Bartu Ulaş, Şahin Kardeşler ve Tenekeli Hızlı Çocuğu Metecan Bey Dilli'ye selam olsun, gece bir şarkı evri Gündeş'ten Tanrı istemezse. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TK-CB'den Murtakeli Çetin Ayçiçek. Aleykümselam Çetin kardeşim. Başta koğuşumuzun liderleri olan Dadaş Furkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere devamında Tepeci'nin kral abisi Elmas Toprak'ta Öz abim Mehmet Ali Özgün Çukur'dan Muhittin Öner Tenekeli'den Metin Büyükcan Gamsız Taner Bucalı Maras Samet Öztunç Ahmet Güneş Metin Ergün Batuhan Karanfil ve farklı kurumlarda bulunan dayım Gökmen Zülükçü amca Rıdvan Ayçiçek kardeşlerim Ali Koyuncu Sarı Çetin Ümit Şahin Gülcan Ayçiçek ve değerli yengemiz Meltem Toprak'ta selam olsun. Geceyi abimin sözüyle kapatmak istiyorum. Hayat öyle bir şeydir ki acıyı tatmadan mutlu olamazsın. Selamünaleyküm Can abim Murat. Benim için değerli olan kadın kapalıda bulunan Dilek Karakaya. Kalbim seni tanıdıkça yalnız senin için atmaya devam ediyor. Her ne kadar yan yana olamasak da aynı ritimlerde birbirimizi bulduğumuzu hissediyorum. Çünkü kendine atan kalbim her saniyemde senin için atmaya başladı. O yüzdendir ki sen benim gökyüzümde tuttuğum dileğim, yeryüzünde ettiğim duamsın. Seni seven Fırat Çelenk sevgilerimle. Aleyküm selam Fırat'ım. Can abim Murat selamünaleyküm. Biz T1 B8'den Fırat ve Veli Çelenk. Aleyküm selam Fırat ve Veli kardeşlerim. Aynı ortamı paylaştığımız abi dost kardeşlerimize senin aracılığınla selam göndermek istiyoruz. Kurtuluş Şakarlı, Fırat Çağrı Beyke, Mustafa Fidan, Umut Sezer, Boran Baran, Yusuf Ateş, Boran Can Akalık, Hasan ve Hüseyin II, Berkay Çelebi, Yiğit Selbest, Mehmet Cengiz, Agit Kaya, Alp Şahin Erdem, Yunus Emre Doğan. Ayrıca geceye bir söz bırakmak istiyoruz. Söz gümüş, sükut altınsa efendilik pırlantadır. Kendini bilen herkese bizim nazarımızda selam olsun. Herkes beyazı seviyor diye biz siyahtan vaz mı geçelim? Biz T1B8'den Fırat ve Veli Çelenk buradan bizim için kıymetli dostlara selam göndermek istiyoruz. Faik Temiziş, Burak Ceylan, Mert ve Eko Kahraman, Ferhat Turgay, Muhammed Aydın, Oktay Özdemir, Sedat Bulut, Fatih Boran, Oğuz Soluk, Baran Yıldız, Zeşül Kartal, Koyraz Sayıcı, Çağrı İşçi, Devran Yüksek, Emir Yıldırım, Volkan Kızılyel, Bilal Çetin, Polat Denerli, Azat ve Fatih Özışık, Muhittin Karakaş, Doğan Duman, Vedat Duman, Amrah Duman, Celal Eken, İbrahim Taşyan, Ali Arap Aslan, Erhan Teker bu değerli canlara selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Birnoğlu'da bulunan Ozan Madras. Aleyküm selam Ozan kardeşim. Farklı koğuşlarda bulunan Ömer Yıldırım, Halis Yıldırım, Yakup Yıldırım, Mami Yıldırım, Yusuf Yıldırım, Sinan Atalay, Azat Atalay, Velat Atalay, Devrim Atalay, Güven Kılıç, Kadir Demir, Emir Kılınç, Samet Öztunç, beni tanıyan tüm Gediz ve Çamlıkule çocuklarına sıradaki şarkı armağan ediyorum. Mehmet Atılgan der ki kulesini bildiğim insanların sahnesine ilgilenmiyorum. Ozan Madras. Murat abi ben Birnoğlu'da yatan Ozan Madras. Aynı koğuşta bulunduğum dostlarım Nemrut Atılgan, Tahir Yıldız, Yaşar Kasa, Görkem Kalemkuş, Seçkin Özyavaş, Kaan Çakıcı, Mesut Yılmaz, Melih Uğurkan, Egecan Alenak. Ayrıca aynı koğuşta bulunan abi dost kardeşlerim Saadettin Bıçakçı, Aydın Bıçakçı, Mustafa Argın, Çağrı Araç, Kerem Kavlaga bu abi dost kardeşlere tüm Kürtçe şarkılar armağan olsun. Gece şu sözümle veda etmek isterim. Kimse vazgeçilmez değildir, vazgeçtiklerim iyi bilir. Ozan Madras. Murat abi ben Birnoğlu'da yatan Ozan Madras. Farklı kurumlarda bulunan dostlarım Eren Kollik, Samet Öztunç, Uğur Elban, Aykut Adanı, Samet Kır, Ulaş Tekmanlı ve Serhat Balkaya kardeşlere sıradaki şarkılar armağan olsun. Ozan Madras. Selam Murat abi ben Birnoğlu'da yatan Mehmet Atılgan. Aleyküm selam Mehmet kardeşim. Aynı ve ayrı akvaryumlarda yatan kardeşlerim Tahir Yıldız, Ozan Madras, Yaşar Kasap, Kaan Çakıcı, Görkem Kalemkuş, Seçkin Özyavaş, Zeydan Dal, Mesut Yılmaz, Melih Urkan, Egecan Alenak, Şevket Vazgeçtim. Ayrıca beni tanıyan tüm dostlara selam eder özgür günlerde görüşmek dileğiyle Allah'a emanetsiniz. Selamünaleyküm Murat abi ben Birnoğlu'da yatan Tahir Yıldız aynı koğuşta bulunan Mehmet Atılgan, Seçkin Özyavaş, Erhan Tanrıverdi, Kaan Çakıcı, Melih Urkan, Mesut Yılmaz, Görkem Kalemkuş, Şevket Karaba, Gökhan Güngör, İtalyan aşçı Kukuli. Bu dost kardeşlerime çalan tüm Türkçe şarkılar armağan eder. Biz bu kampüsün sarrafıyız. Kimin altın, kimin gümüş olduğunu bilebiliriz. Tahir Yıldız. Aleyküm selam Tahir kardeşim.
Murat abi ben bir noldan Tahir Yıldız. Aynı ve ayrı kurumlarda bulundum. Hasan Bahtur, Sezgin Alan, Mustafa Argın, Saadettin Bıçakçı, Hurşit Arda Özdemir, Zeydan Dal, Ömür Oturak, Savaş Aktaş, Yunus Emre Güzel, Ali Aslan.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKA17'den Furkan Kaçar. Aleykümselam Furkan kardeşim. Kader Birliği yaptım. Aslan abilerim Serhat Avşar ve Mustafa Gül başta olmak üzere Murat Şimşek, Selim Akarçay, Barışcan Baykar, Emre Can Sürücü, Umut Kaygısız, Mustafa Arslan, Serkan İmran, Melih Çapak, Berkay Tıngır, Arda Can Güney, Emre Ozan, Furkan Acar, Can Özay'a selam olsun. Her saltanatın bir sonu vardır. Buna musallat taşları da şahittir. Murat abi ben TKA17'den Furkan Kaçar. Aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan başta Can Dostum, Yusuf Kaymaz olmak üzere Ersin Yatkın, Bulut Över, Muhammed Arda, Gayret Aslan kardeşlerim, Emirhan Yiğit, Vedat Budak, Atalay Atıcı, Berkay Yurdakul'a selam olsun. Tarih olmamızı bekleyenler tarih yazmamıza tanıklık edecekler. Murat abi ben TKA17'den Furkan Kaçar. Başta kan bağım olmasa da can bağım olan aslan dostum Yusuf Kaymaz, aslan abilerim Serhat Avşar ve Mustafa Gül'le gece bir söz bırakmak istiyorum. Zaman her şeyi unutturur, ihaneti asla. Günlerimiz sayıda, hesaplarımız sayısız, az da sabır. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle canlarım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TK17'den Serhat Avşar. Aleykümselam Serhat kardeşim. Öncelikle dostum Mustafa Gül ve aslan kardeşim Furkan Kaçar başta olmak üzere Murat Şimşek, Selim Akarçay, Barışcan Baykar, Emre Can Sürücü, Umut Kaygısız, Melih Çapak, Mustafa Arslan, İbrahim Küçük, Deniz Demir, Furkan Şerif Acar'a selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Murat abi ben TK17'den Serhat Avşar. Öncelikle kardeş koğuşumuz olan C10'da bulunan Alican Coşkun ve aynı kurumda bulunan Sedat Ulaş, Kadir Pehlivan, Ersin Yatkın, Devrim Atalay, Azat Bağran, Fuat Can Yılmaz'a selam olsun. Bir dik duruş uğruna nelerden vazgeçtiğimizi bir başı öne eğilmeyenler bilir. Murat abi ben TK17'den Serhat Avşar. İzmir hapishanelerinde bulunan dost kardeşleri Apo İbiş, Muhammed Arda Gayret, Yunus Kaya, Baran Kayalar, Berkay Tıngır, Mert Homurcuk, Hamit Arslan, Beytullah Demir'e selam olsun. Başı eğik olanın celladı çok olur, bizi ancak Allah yargılar. Murat abi ben TK17'den Serhat Avşar, can dostum Mustafa Gül ve aslan kardeşim Furkan Kaçar'la gece bir söz bırakmak istiyorum. 14 adımlık voltamız olsa bile dışarıda umutla yürüyeceğimiz çok yolumuz var. Elbet bir gün canlarım. Murat abi ben TK17'den Serhat Avşar, geceye bir söz bırakmak istiyorum. Korkaklıkta ar ve zillet, cesurca yaşamakta şeref ve namus vardır. Hızlı bir yaşam, gizli bir mücadele. Şerefiyle atan tüm bordama mahkumlarına selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TK17'den Mustafa Gül. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Can dostum Serhat Avşar, aslan kardeşim Furkan Kaçar başta olmak üzere Murat Şimşek, Selim Akarçay, Barış Can Baykar, Emre Can Sürücü, Umut Kaygısız, Mustafa Arslan, İbrahim Küçük, Recep Bakır ve başka kurumlarda bulunan aslan kardeşim Zontaş, Hasan, Muhammed Arda, Gayret, Ersin Yatkın, Devrim Atalay, Efecan Taş'a selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Murat abi ben TK17'den Mustafa Gül. Kader Birliği yaptım. Aslan kardeşlerim Serhat Avşar ve Furkan Kaçar'la gece bir söz bırakmak istiyorum. Yaşanan gün nasıl olursa olsun umutla beklenen gün her zaman güzeldir. Çünkü insanın geçmişi kayıplarla, geleceği umutlarla doludur. Ve unutma ki bu zorlu yolculuğun sonu çok güzel olacak. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle aslan dostlarım. Murat abi ben TK17'den Mustafa Gül. Gece bir söz. Ateşten gömlekler giydik, sevgiden düşler kurduk. Her savaşta vardık, zaferde de mutlaka var olacağız. Şerefiyle atan tüm kader mahkumlarına selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3A7 koğuşlan Sedat Bulut. Aleykümselam Sedat kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim Barat Kurtay, Yamanlardan Serdar Budak, Yunus Ersoy, Aliko Bingöl, Salih Aydın, Namıdar İbrahim Şeren, Lodos Şahin Bekten, Umut Ökmen, Ferdi Serez, Ahmet Güçman, Hamza Önay, Gökay Öztürk, Fırat Bozkurt, Antalyalı boksör Kemal Yılmaz ve değerli kardeşlerim Efe Uz ve Emre Birol'a da selamlarım. Bakide sizleri seven, sayan ve özleyen abiniz Sedat Bulut. Selamünaleyküm, aleykümselam. T3A7 koğuşundan Sedat Bulut. Farklı koğuş ve kurumlarda yatmakta olan abi dost kardeşlerim başta değerli büyüğümüz Mahir Uz olmak üzere Efe Uz, Emre Birol, Yusuf Ezirkan, İnan Kaplan, Fırat Çelik, Şehmuz Sevim, Murat Bazara, Yiğit Yılmaz, Namıder Japon, Fırat Çelik, Mehmet Koç, Fatih Boran ismini sayamadım. Tüm abi kardeşlerime de selamlarım. Bakidir. Biz T3A7 koğuşundan Ünal

Yılmaz ve Hamza Önay başta kader bir yaptığımız Şahin Beklen başta olmak üzere akabinde kadın kapalıda yatmakta olan derdilerimiz Yağmur Yılmaz ve Eda Nur radyo başına. Gün gelir de karalar bağlarsa yüreğiniz ihtiyaç duyarsanız bize bir selamınız yeter karanlıkları aydınlatma ve aynı koğuşta yatmakta oldukları değerli ve kıymetli ablamız Melike Baran'a da bin selam olsun. Murat abi ismi geçen derdilerimize Barış Kahraman'dan arada bir şarkısı armağan olsun. Ben T3A7 koşulan Şahin Beklen, kıymetli ve değerli dayım Ferdi Seres başta olmak üzere can yoldaşlarım Hamza Önay ve Ünal Yılmaz akabinde Yunus Ersoy, Serdar Budak, Berat Kurtay, Sedat Bulut, Aytaş Titiz, Hasan Özsarman, Ali Kobingöl, Azat Seres isminiz sayamadım. Bütün dostlarıma da bin selam olsun. Ben sizleri seven Şahin Beklen. Birlik kardeşler Ekrem Birlik katkılarıyla Murat'la gönülden gönüle devam ediyor. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B11'den Kepçe Eren Dinçer. Aleykümselam Eren kardeşim. Senin sesinden başta Aslan abim Fırat Gezgin, dayım Erkan Ecellioğlu, abim Berdan Doğanay, Ceviz Kıran, dayım Akındal, canlarım olan Aslan abim Cio Yaşar Doğanay, amcam Recep Övür, Erhan Teker, Vedat Vermez, Hasan Kula, Orhan Atul, Kadir Özkurt, Bozo Uçan Kuş, Azat Çalıkılıç, Edip Ünal, bu dost ve abilerime selam ediyorum. T1B11 koğuşuna Tan Taşçı'dan gidişat şarkısı armağan olsun. Herkesi Allah kurtarsın. Selamünaleyküm Can abi Murat Bingöl. Ben T1B11'den Eren Dinçer yani Kepçe. Aleykümselam Eren kardeşim. Abi senin aracılığına Gürkan Tilki, Devran Tercan, Enes Genç, Esat Tuna Akdeniz, Atakan Koçak, Varan Berşe, Kadir Tosun, Diyar Gündüz, Umut Kaygısız, Ali Şantaş, Batu Şimşek bu abi dostlarıma selam olsun. Gecenin şarkıları abim Fırat Gizgin, dayım Erkan Ecellioğlu ve abim Berdan Doğanay Ceviz Kıran'a armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abim, ben T1B11'den Domdom Ati yani Atakan Karadere. Aleykümselam Atakan kardeşim. Buradan senin aracılığınla değerli dost ve abilerime sesleniyorum. Başta değerli olan Escobar abim Fırat Gezgin, Kuruçay'ın lideri Erkan Ecellioğlu ve benim için değerli olan dost kardeşlerim Erhan Teker, Orik, Orhan Atu, Berhan Batın, Doğanay Örneköy'den, Cix, Cemal Yıldırım Yeşilyurt'tan, Öcü Özcan Kırım, Furkan Alkaş, Cio Yaşar Doğanay, Mustafa Doğan Dede, Emer Kadir Öztürk yani Raftik, Bozo Uçan Kuş, Azat Çalıkılıç'a. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B11'den Domdom Ati yani Atakan Karadere. Buradan senin aracılığıyla dost kardeşlere sesleniyorum. Ercüment Er Yılmaz, Olcay Er Yılmaz, Efecan Demirci, Hasan Demirci, Volkan Kızılyel, Berke Gezersoy, Ahmet Teker, Salih Şen, Samet Özdemir, İbrahim Özdemir, Tolga Han, Balcı Yılmaz, Can Çekici, Altan Serin, Kubilay Serbest bu derdilere tüm çalan şarkılar armağan olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. İyilerin intikamı kötülerin günahından daha acı. Selamünaleyküm Murat abim, ben T1B11'den Orhan Atu yani Orik. Aleykümselam Orhan kardeşim. Başta Escobar abimiz Fırat Gezgin olmak üzere liderimiz Erkan Ecellioğlu, dostum Erhan Peker, can dostlarım Berdan Doğanay Ceviz Kıran, Hasan Kula, Cio Yaşar Doğanay, Akındal, Eren Dinçer, Vedat Vermez, Furkan Alkaş, Atakan Karadere, Cix Cemal Yıldırım, dayımız Mehmet Öncü bu derlere selam olsun. Çalan tüm şarkılar Erkan Ecellioğlu, Hasan Kula ve Berdan Doğanay Ceviz Kıran'a armağan olsun. Murat abi, ben T1B11'den Orhan Asu yani Orik, senin aracılığınla dost abi kardeşlerime sesleniyorum. Furkan Çubukçu, Azat Erol, Furkan Bildirici, İbrahim Etem, Baran, Mert Ceyhan, Furkan Yanık, Enes Köse, Anal Kotman, Vedat Budak, Gökhan Er, hepinize bin selam olsun. Çalan tüm şarkılar abim Fırat Gezgin ve Erhan Peker'e armağan olsun. Selamünaleyküm Can abim, ben Berdan Batın, Doğanay Ceviz Kıran. Aleykümselam Berdan kardeşim. Başta babam Reis Doğanay Ceviz Kıran ve Ceviz Kıran kanı taşıyan herkese selam olsun. Ayrıca abim Fırat Gezgin, dayım Erkan Ecellioğlu, dayım Ali Turap Diyentüs kardeşim, Cio Yaşar Doğanay, canlarım Akındal, Hasan Kula, Erhan Teker, Ercan Bali, Vedat Vermez, Dede Emer, Yusuf Vak, Eren Dinçer, Furkan Alkaş, Orik, Orhan, Bozo, Yusuf, Azat Çalıkılıç, Buca, F'de olan Mert Aslan'a, Kabadayı, Yunus, Sepet Ören'e bin selam olsun. Şarkılar T1B11 koğuşuna armağan olsun. Ayrıca sana da selam olsun. Kral insan Murat Bingöl, estağfurullah, sağ olasın. Berdan kardeşim. Selamünaleyküm güzel insan Murat abim. Ben T1B11'den Berdan Batın, Doğanay, ablam Başak İvak, Ceviz Kıran,
Ece Ulak'a, yarın ceviz kıran Meltem Beydilli ablalarıma, Tülay Çakmak

Toprak'ta halam Çağlar Bedilli, kardeşim Bozo'nun derlisi Bursa'nın de kardeşime, ayrıca Tepecik, Murteke, Kuruçay'da tüm abla ve kız kardeşlerime selam olsun. Bugün çalan en güzel şarkılar ablam Başak İvak, Ceviz Kıran'a ve Ece Ulak'a armağan olsun. Ben Berşan Batın, Doğanay. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B17 Koğuş'tan Umut Akkuş. Aleykümselam Umut kardeşim. Başta dostlarım Emirhan Tapan ve Doğukan Taşar olmak üzere Serdar Ateş, Behçet Aslan, Kaan Demirkıran, Kerem Yavuz Bozo, Ömer Urayç, Ömer Canter, Ozan Demir, Uğur Elçikol, Savaş Kırmızıgül. Selam ediyorum Yusuf Kaymaz'a da, selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, T4B17 Koğuş'tan ben Emirhan Tapan. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Başta dostum Doğukan Taşar olmak üzere benim için derdiler Behçet Aslan, Serdar Ateş, Ozan Demir, Umut Akkuş, Uğur Elçikol, Berkan Karadere, Burak Kaan Karadere, Serhat Aslan, Onur Çoker, Suat Konuk, Mert Güler, Ömer Canter, Kerem Yavuz, Ömer Uraiç, Serkan Polat olmak üzere tüm dost abi kardeşlere selam ediyorum. Gece bir söz: hayattaki en önemli şey tecrübedir, onu kazanmak için önce kaybetmek gerekir. Ben 4 nolu B17 Koğuş'tan Doğukan Taşar, başta dostum Emirhan Tapan olmak üzere Behçet Aslan, Serdar Ateş, Suat Konuk, Mert Güler, Umut Akkuş, Kaan Demirkıran, Savaş Kırmızıgül, Ömer Canter, Kerem Bozo, Uğur Elçikol, Ozan Demir, Alper Demirtaş'a bin selam ediyorum. Gece bir söz: hayata korkusuzca bakanlar ölümden korkmazlar. Ben 4 nolu B17'den Behçet Aslan, başta Aslan abim Azat Başak olmak üzere can dostlarım Doğukan Taşar, Emirhan Tapan, Ozan Demir abilerim, kardeşlerim Muhammed Şen, Umut Akkuş, Serdar Sönmez, Ömer Canter, Kerem Gezer, Ümit Alper, Savaş Kırmızıgül, Uğur Elçikol, Bengin Orhan, İbrahim Kırcan, Mert Güler, Suat Konuk, herkese selam ederim. Murat abi, ben B17 Koğuş'tan Ali, Kerem, Yavuz yani Bozo, başta abilerim Emirhan Tapan, Doğukan Taşar, Serdar Ateş, Kaan Demirkıran, Umut Akkuş, Savaş Kırmızıgül, Behçet Arslan, Uğur Elçikol, Ozan Demir, Ömer Canter, Ömer Urayç, Zeydan Dal, Numan Furkan, Önal Tuna Candan, Serkan Polat selam olsun. Gece Emirhan Tapan'ın sözünü bırakıyorum: geceleri seviyoruz diye kimse kendini yıldız zannetmesin. Ben T4B17 Koğuş'tan Ömer Canter, başta abilerim Emirhan Tapan, Doğukan Taşar, Serdar Sönmez, Ozan Demir olmak üzere Umut Akkuş, Kerem Yavuz Boza, Ömer Urayç, Uğur Elçikol, Kan Demir Kıran, Behçet Aslan, Savaş Kırmızıgül, Ömer Faruk Gülsever, Burak Timuçin, Serkan Polat selam ediyorum. Gece Emirhan Tapan'ın sözüyle: hayattaki en önemli şey tecrübedir, onu kazanmak için kaybetmek gerekir. Ben B17 Koğuş'tan Kan Demir Kıran, dostlarım Doğukan Taşar, Emirhan Tapan, Behçet Arslan, Umut Akkuş, Uğur Elçikol, Kerem Yavuz, Ömer Urayç, Serdar Ateş, Ömer Canter ve başka kurumda olan dostlarım Alper Demirtaş, Emrecan Bingöl, Cüneyt Büyük, Mert Esen, Yiğit Yıldırım selam olsun. Zorluklar bizi test edebilir ama yok edemez. Sizleri seven kardeşiniz Reşo. Birlik kardeşler, Ekrem Birlik, tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diler. Ekrem Birlik.

Selamun aleyküm Murat abi. Ben eski İzmir'den Hakan Baydar. Aleyküm selam Hakan kardeşim. Menemen'de yatmakta olan canım kanım abim Yavuz Selim Baydar ve tüm dostlara selam olsun. Canım abim, gözümüz hep yollarda. En yakın zamanda seni aramızda görmekten gurur duyacağız. Senin varlığın bizim için en önemli detaydır. Biz ailen olarak her zaman yanındayız. Kardeş olmak zor zamanlarda yanında olmayı bilmektir. Senin için burada dışarıda mücadeleye devam ediyorum. Yüreği korkak olanlar kaçarak yaşasın. Bizler her koşulda aslan gibiyiz. Sevinçekten üzülmedim ki şarkısı canım abim Yavuz Selim Baydar'a armağanım olsun. Murat abi, ben eski İzmir'den Hakan Baydar, Menemen Kapalı A28 koğuşunda yatmakta olan canım kanım abim Yavuz Selim Baydar'a kader ortaklarına selam olsun. Seni özlem ve hasretle de bekliyoruz. Abim, yakındır buluşacağız. Abi sen bana güçlü olmayı öğrettin. Şimdi bu gücü senin için taşıyorum. Özgür günlerde birlikte daha güçlü bir şekilde vefa bilmeyene ayıracak zamanımız, kıymet bilmeyene verilecek selamımız yok. Sen bir aslan markasısın Yavuz Selim Baydar. Blok 3'ten çalan bütün şarkılar abime armağan olsun. Murat abi, ben Menemen A28 koğuşundan Yavuz Selim Baydar. Öncelikle kaplan kardeşler Deniz Karaba, Özgür Karaba, Emirhan Öztürk, Halil Özdirek, Zeki Kaya, Burakcan Şahin, Mahsun Doğan, Berhan Teliman, Murat Ögen'e, Esat Candan, Aliş Emen, Burak Baş, Kerem Gezer, Mesut Gür, Barış Terim, Oktay Kalabalık, kalbi gönlü bir olan şerefli yatan bütün mahkumları Allah kurtarsın. O yüzden yapar mısın tanımamış gibi bu derdere armağan olsun bu güzel şarkımız. Her nasip vaktine esirdir. Ben Menemen C2 koğuşundan Reis Harun Güven. Öncelikle şerefli yatan tüm dost abi kardeşlere bin selam olsun. Hayrancıların babası Turan Afşar başta olmak üzere canım abim Tolga Kartal, Yusuf Ekrem Şahin, Asarlık Önderi Alaaddin Akta, Halo Cumali Kasır, Özden Öz kardeşim, Fırat Acar, Bornavalı Ömer Cengiz Yüksel, Abdullah Yapıcı, Namıder Can Polat, Nurullah Oğultu, Namıder Minik, Karşıyakalı Ceyhun Karabağlı, bu derlere Halit Bilgiç'ten de şarkısı armağan olsun unutmayın. Yıllarını boşa geçirmiş gençler hokkabaz abilerin kurbanıdır. Bu saatten sonra yanımda sen ol. Karşımda kimin olduğu umurumda bile değil. Tüm dünyaya baş kaldırırım da senin bir çift gözüne kurban olurum. Güzel şeyler zorlu yollardan sonra geçse de ben seninle bütün zorluklara varım. Sen yeter ki elimi hiç bırakma. Ben Menemen C2 koşulan Reis Harun Güven. Kadın kapalıda yatmakta olan kalbim, dünyam Naciye Güven. İki gözümsün. Can özüme Linet'ten Merse şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim. Ben Menemen C2'den Tolga Kartal. Aleykümselam Tolga kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan ayrancıların babası Turan Afşar dostum Reis Harun Güven. Can abim Ceyhun Karabağlı kardeşim Latif Can Doğan, Hasarlı'nın sefiri Alaaddin Akta, Aslanlar Aslanı kardeşim Ömer Cengiz Yüksel, Adanalı Cumali Kasır, Alaçatılı Batu Başar, Diyarbakırlı Muhammed Kılıç, Halo Murat Altında Gece Reis Harun Güven kardeşime sözünü bırakmak istiyorum. Duvarlar bedenimi tutar, özgürlüğümü değil. Kadın kapalı yatan dostumuz Gülşah Kıra'da selamlar olsun. Ben Üçlüoğlu A12'den Gökhan Karakoç. Öncelikle hücrede bulunan değerli dostum Emrah Tatlı, Serhat Sayın yani Mişko, aynı kurumda bulunan Oğuzhan Akar, Tayfun Akar, Mahmut Tunç, Adem Çat, Emircan Kaya, Mert Ütücü, Mert Yıldırım, Gencer Atıcı, Ozan Akyol, Müfit Can, Kürşit Akkaya, Fırat Acıbuca, Ferhat Türkmen, Sergen ve Göktemir Gezgin, İbrahim Akar, Ödemiş D'de bulunan değerli abim İrfan Kıyak, Koç Açık'ta bulunan kardeşim Koray Öztürk, Manisa T'de bulunan abim Emin Güneş, Gökhan Karamanlı, Turgay Türk, dostum Ege, dostum Uğur Ece, Ömer ve Engin Aykaç ve kampüste bulunan tüm Manisa merkez ve kasaba mahkumlarına selam ediyorum. Şerefiyle bitirilmesi gereken en asil görev hayattır Gökhan Karakoç. Ben T3A12'den Mert Ütücü, başta kıymetli ve değerli abim Gökhan Karakoç, akabinde abi kardeşlerim Serhat Sayan Yanımışko, ayrancılardan Rıfat Yılmaz, Çağrı Polat, Şahin, Engin, Bengin, Orhan, Ömer, Erciyes, Adem Çat, Azat Demirhan ve Veli Çetin, Veli ve Çetin Kızıltepe, Fırat Acıbuca, Fırat Özpolat, Arman Eleptos abimin derlisi Emrah Tatlı Foça'da olan derli dostum Koray Öztürk ve Mert Teke, bu aslan kadrosuna bin bir selam ediyorum. Zor olan adil olmaktır. Ben bir haktan korkarım, bir de haksız olmaktan. Mert Ütücü. Ben
Erhan Teliman yani zanlı aslan abim, özlenen ve beklenensin. Saygılarımı, sevgilerimi sunarım. Elbet açılacak kilitli kapılar. Bu esaret son bulacak. Kardeşlerin her zaman yanında. Yarınımız yok bizim. Dün fark etmiyordu, bugün hiç fark etmiyor. Esaret altında bile duruşunu bozmayan aslan abim Berhan Teliman. Emirhan Yiğit abiye de selamlar. Aslan abim Berhan Teliman'a Ahmet Kaya'dan ölüm özledim anne. Yaşamak isterken delicesine şarkı sarman olsun. Saygılarla ben Bayraklı'dan yarınsız Reşat Tony'yim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6 koğuştan Emirhan Yiğit. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Benim için değer ve önem arz eden dostlar Hüseyin Şimşek, canım kanım Berhan Teliman yani zanlı. Abim Burak Yiğit, Yusuf Kaymaz, Eşkıya Mehmet Ali, Alak Furkan, Kaçar, Mayke, Alican, Yaşar, Doğukan, Daşik, Serhat Arca, Talha Aslan, Vedat Budak, Muhammed Kırgıl, Ahmetcan Öztürk, Ünalak Yıldız, Berk Odabaş ismini zikrettiğim canlara çok selamlarım bakidir. Berhan Teliman yani zanlı der ki dünya ve içindekilerden korkan namerttir. Bazı yaşamlar ölümden beterdir. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6 koşuna yatmakta olan Serhat Yalçı yani Basmaneli. Velo aleykümselam Serhat kardeşim. Benim için değerli olan canlar liderimiz Hüseyin Şimşek. Canımız kanımız aslan Berhan Teliman yani zanlı başta olmak üzere Ömer Koçu, Melika Ampalalı, Cüneyt Çetin, Resul Pervane, Ergün Pervane, Taner Subaşı, Fuat Afindi, Kadir ve Ruhat Üstünda, Yusuf Ateş, Çıran Ateş bu derlere selamlarım bakidir. Berhan Teliman yani zanlı der ki dost ve düşman iyi bilsin ki ben dostluğu da düşmanlığı da en had safhada yaşadım. Dostumu da unutmadım, düşmanımı da. Her şeyin günü zamanı geldiğinde sakın korkmayın, düşman değil dostlarımın sessizliği için yani. Dostlarımın sessizliği için geleceğim saygılarımla. Birlik kardeşler ekran birlik katkılarıyla Murat'la gönülden gönüle devam ediyor. Selamünaleyküm Murat abi. Ben C16'dan Bayraklı Borsa'dan Resul Yıldız. Aleykümselam Resul kardeşim. Benim için çok kıymetli dostum A10'da olan Reber Hacıoğlu, Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali Alak, Ahmet Cintan, Ahmet Dündar, Hasan Soğan, A16'da olan Aslan kardeşim, Çamdibili Sarı, Oğuz Soluk, Gündoğan Doğan abim, Azat Zilek, Halil İbrahimler, A1'de olan kardeşim Roşat Demir, yeğenim iki gözüm Yakup Alp Dündar, Sedat Duman kardeşim, 2.0'da olan Yunus Ülger ve Yunus Kalkan, 4.0'da olan canım ciğerim Ferhat Arslan ve Kadir Dağ, dostum Osman Elçi'ye selam olsun. Tüm dostlara selamlar, ben Resul Yıldız. Murat abi ben 1.0'lu C16 Bayraklı Borsa'dan Resul Yıldız aynı ortamı paylaştım. Bana dost olan başta Selahattin Yıldırım Türk, Gencay Halil İbrahimler, Bornovalı Sedo, Mustafa Çakır, Selçuk Bolat, iki gözüm Murat Yurdagül yani Rus Çiko, kardeşim Yiğitcan Deveci, Efe Oktay, Murat Canpak, dostlar Emrah Timur ve Coşkun Timur, kardeşimiz Samet Kırk Dişçioğlu, Murat Gülşen, dostlar Burak Çakmak, Fatih Özışık, Azat Özışık, Can abim Şakir Söylemez, Emrah Topçan derdi canlara bin selam olsun. Sizleri seven dostunuz Bayraktan Resul Yıldız. Ben benden öncekilere benzemem, benim adım Resul Yıldız. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2 A1 koşulan Uğurcan Bilgi. Aleykümselam Uğurcan kardeşim. Başta aslan amcam Eyüp Gürgür olmak üzere kader birliği yaptım dostlar. Atakan Koçak, Doğukan İrin, Bertu Er Özçınar, Hasan Maden, Ahmet Fırfır, Emin Sırtlan, Özgür Bulut bu derlere selamlar. Beni tanıyan tüm herkese selam olsun. Blok 3'ten Escobar şarkısı armağan olsun. Ben T2 A1'den Uğurcan Bilgi. Başka kurumlarda bulunan abi kardeşler başta abim Abdi Bilgi, Agit Fırat Çergel, Alpaslan Aldanmaz, Ertuğrul Gürgür, Sebo Alakuştekin, Ozan Dağhan, Polat Denerli, Emin Karaçalı, Hayati Çankaya, Erol Özbaylak bu derlere benden selam olsun. Beni tanıyan tüm herkese selam olsun. Sevinçek'ten Uğur Benim şarkısı armağan olsun. Ben T2 A1 koğuşundan Ahmet Fırfır, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Eyüp Gürgür başta olmak üzere kan bağı olmasa da can bağı olan abilerim Hasan Maden, Samet Kılıç, Atakan Koçak, Uğurcan Bilgi, Bereket Akmeşe, T3'te bulunan kardeşim Zeki Durgay ve Hasan abimin kuzeni 1.0'da olan Turhan Korunur bu derlere selamlarım bakidir. Sizleri seven Ahmet Fırfır. Selamünaleyküm Murat abim. Ben T2 A1 koşulan altında Kandereli Keko Hasan yani Hasan Maden. Aleykümselam Hasan kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Eyüp Gürgür başta olmak üzere Samet Kılıç, Atakan Koçak, Ahmet Fırfır, Erdinç Ballıkaya, Davut Demirkıran, Halis Gül, Doğukan İrin, Çakır Koçak, Baran Şimşek, Uğurcan Bilgi, Bertu bulunan Eray Dönmez ve 1.0'da kuzenim Turhan Korunur'a selamlar olsun.
Murat abi biz TK1 koğuşundan Altındağlı, Kandereli, Keko, Hasan Bucalı, Samet Kılınç ve Aslan kardeşim Ahmet Fırfır. Biz bırakalım kendilerini dev aynasında görenler, bizler her kimsenin mevki konumuna bakmadan yapılan her yanlışın hakkını vermiş insanlar olarak devam edeceğiz. Sana da selam olsun Murat abi, aleyküm selam kardeşlerim. Murat abi ben TK1 koğuştan Altında, Kandereli, Keko, Hasan yani Hasan Maden, Kadın Kapalı, B7'de olan canımdan çok sevdiğim yoldaşım, ahiretliğim olan Gamze Maden'e sesleniyorum. Canımın yarısı, benim kalbi güzel sevdiğim, sana olan sevgimi, aşkımı, özlemimi anlatmaya kelimeler yetmez. Allah'a yemin olsun ki seni her şeyden, herkesten çok seviyorum ve çok özlüyorum. Sen iki cihanda benim helalimsin, kalbimin sahibi Gamze. Murat abi ben TK1 koğuşundan Altında, Kandereli, Hasan yani Hasan Maden, Kadın Kapalı, B7'de olan kalbimin tek sahibi kadınım Gamze Maden'e sesleniyorum. Sol yanım, yaşama sebebim, bu deli seni her geçen gün daha da çok severek ve özleyerek kavuşacağımız günü bekliyorum. O gün gelecek, buna inanıyorum ve ondan sonra bir an bile ayrılmayacağız, sana söz veriyorum. Seni canımdan çok ama çok seviyorum ve özlüyorum, seni çok seven kocan Hasan Maden.

Selamünaleyküm Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı. Aleykümselam Saadettin kardeşim. Buradan Allah'ın aslanı kardeşim Aydın Bıçakçı. Seni canımdan çok seviyorum kardeşim. Sen benim canımsın. Attığın tırnağa değişmem hiçbir şey. Canımı iste, canım feda senin uğruna. Her gecenin bir sabahı vardır ve inanıyorum ki bu karanlığımızı yok edecek aydınlığımız var bizim. Hayatta en değerli şey tecrübedir. Kazanmak için kaybetmek gerekir. Düşsek de Bismillah deyip ayağa kalkanlardanız. Gecen güzel olsun Aydın babam. Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, ben Saadettin Bıçakçı. Karanlığa düşmek normaldir. Önemli olan yeniden aydınlığa yürümektir. Sırf aydınlığım olsun diye kendimi ateşe verir yakarım. Bir ağaç misali. Biz çok fırtınalar gördük, savrulduk ama eğilmedik. Eğilseydik çok kapıdan geçerdik ama biz dik durmayı seçtik. Allah herkesin gönlüne göre versin. Kim bizim hakkımızda ne düşünüyorsa Allah ona bin katını versin. Dualarımız seninle kardeşim. Murat abi, Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya Demu Devran şarkısı armağan ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sado Bıçakçı. Selamünaleyküm abim benim. Ben Saadettin Bıçakçı. Başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya 1001 selam ederim. Abilerim Ümit Alper, Cebrail Aslan, Ekrem Birlik, Özkan, Demirbaş, Vedat Şan, Serkan Alper, Hamdin Çelik, Akhisar'da yatmakta olan dayım Musa Aktaş, kardeşlerim ve dostlarım Şerif Subaşı, Taner Subaşı, Yusuf Samar, Uğurcan Bıçakçı, Ömer Ot Çeken, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Tosun Paşa, Eyüp Sayan, Emir Yalçın, Poyraz Sayacı, Botan Kartal, Abdullah Nurdoğan, Şerif Çağrı'dan, Veysel Ekinci, Serhat Aktaş, Devrim Birlik, Osman Östemen, Muratcan Kayacan, bu canlara ve abilere çok çok selam eder özgürlük mahkumları şarkısı armağan ediyorum. Tüm Gazi Emir ve Gediz çocuklarına bin selam olsun. Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, ben amcanın oğlu Mesut Bıçakçı, canım kanım dostum, zaman bir öncelik meselesidir, herkes değer verdiğine müsaittir. Sen bizim hem zamanımız hem takvimimizsin, şimdi senin yokluğunda sanki saatler durmuş, günler ise geçmiyor gibi. İnan amcaoğlu, seni çok özledik, yokluğun çok belli, her daim gönlümüzdesin, seni çok seviyoruz dostum, kendine çok çok iyi bak, aklımızda gönlümüzde seninle, Allah seninle olsun. Abi, Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya Evçü Dünya'ya şarkısı armağan ediyorum. Seni seven Mesut Bıçakçı. Canım kanım Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya selamlar. Candan bakidir. Başta dayılarım Serdar Subaşı, Ferhat Subaşı, Mehmet Subaşı, Kahraman Subaşı olmak üzere kardeşlerim, dostlarım Veysel Ekinci, Ali Baba İnce, Mustafa Argın, Göksel Can Erden, İstanbullu Kaan Polat, Kerem Kavlagan, Şakir Can Palit, Ali Şay, Arda Özdemir, Görkem Kalemkuş, Egecan Alena, Kaan Çakıcı, Murat Ertek, Gökhan Güngör, Mesut Yılmaz, Melih Uğurkan, Ercan Tekin, Tahir Yıldız, Eren Yeniköy, Hasan Batur, Seçkin Özyavaş, Coşkun Özuzdur, Gökhan Yıldırım ve T3 kurumu C13 koğuşuna bulunan dostlarıma, kardeşlerime bin bir selam eder. Ahmet Kaya'dan dostum dostum şarkısı armağan ediyorum. Aydın Bıçakçı'ya gönülden sevgilerimi gönderiyorum. Selamünaleyküm Murat abi, Kral Aydın Bıçakçı, ben Uğurcan Bıçakçı. Aleykümselam Uğurcan kardeşim, nasılsın, iyi misin, inşallah iyisindir, seni canımızdan çok seviyoruz, bunu unutma, elbet bir gün bu esaretten kurtulacaksın ve özgürlük sofrasında hep birlikte olacağız, biz aynı ağacın yapraklarıyız, bizim kökümüz sağlamdır, çok şükür, Allah yar ve yardımcın olsun, tüm sofranı paylaştığın abi dost kardeşlere selam ediyorum, T3C13'teki kardeşlere de selamlar olsun, hepiniz Allah'ıma emanet olun. Murat abi, gece bir söz, peşinden gidecek cesaretin varsa bütün hayaller gerçek olur. Canım kanım babam, Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, ben Sado Bıçakçı. Sen beni 9 yıl boyunca hapishanelerde bir gün bırakmadın, maddi manevi her daim yanımda oldun, babalık abilik yaptın, ben seninle hayata tutundum babam. Allah'ım seni korusun, Allah'ım senin yoldaşın olsun. Herkese senin gibi kardeş nasip olmaz. Bir canım var, önce Allah'ın sonra senindir. Bu dört duvar bizi asla yıkamaz elbet. Bir gün ikimiz de özgürlüğümüzü elimizde, sevdiklerimizle birlikte olacağız. Gece bir söz de benden olsun. Geç kalmış sözler defnedilmiş ölüye benzer. Mezar ne anlar çiçekten aslan Aydın Bıçakçı. Ailemizin derlisi, abilerin abisi, Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, ben dayın Kahraman Subaşı. Umudun, yoldaşın, sabrın en büyük silahın olsun. Nefes alıyorsan hala bir umut var demektir. Bizim dualarımız hep seninle. Sen aslansın canım.

Yeğenim aslandan kurban olmaz. Değeri kime vereceğini bilmelisin. Suyu kıymetsiz bulana denizi versen yetmez. Umut sabredenlerin zafer inananlarındır. Allah'ın aslanı yeğenim Aydın Bıçakçı'ya Ahmet Kaya Arka Mahalle şarkısı armağan ediyorum. Can Aydın Bıçakçı, ben Abidin Bıçakçı. Nasılsın, iyi misin? İnşallah iyi ve de sağlıklısındır. Merak etme, seni en kısa zamanda oradan alacağız. Senin anca bedenini tutsak ederler, ruhunu asla. Şeyh Musun Veysi'nin önderinde sana çok çok selamları var. Hiçbir zaman yıkılmadık, yıkıldık sandığımız yerden daha sağlam kalkmak da bizim imzamız. Umutların en sevdiği gündür yarınlar. Yarınlarda buluşmak dileğiyle Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya mayın tarlasına döndü yüreğim şarkısını hediye ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı. Aleykümselam Sado kardeşim. En başta paşam Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya bin bir selam eder. Hemen akabinde Tosun Paşa, Eyüp Sayan, Şerif Subaşı, Taner Subaşı, Uğurcan Bıçakçı, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Ömer Otçeken, Emir Yalçın, Kedi Şerif Çağrı'dan, Abdullah Nurdoğan, Ali İnce, Serhat Aktaş, Osman Östemel, Vedat Şan, Poyraz Sayacı, Hamdin Çelik, bu canlarıma ve tüm Gediz Gazi Emir çocuklarına candan selam ediyorum. Tüm Kürtçe şarkıları armağan ediyorum. Sizleri seven Saadettin Bıçakçı, bu şehirde Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Ben bir nolda yatmakta olan Menderesli Kerem Kavlaga. Başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı ve Saadettin Bıçakçı abime yürekten selamlarımı gönderiyorum. Hemen akabinde abilerim dostlarım olan Veysel Ekinci, Mustafa Argın, Göksel Can Erden, Şakir Can, Palit, Arda Özdemir, Harun Keskin, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, bu canlara ve tüm Menderes Gazi Emir çocuklarına bin bir selam eden Aynur Polat'tan Esmer'e şarkısı armağan ediyorum. Gece bir söz, senin için başkasından vazgeçen bir gün mutlaka başkası için senden vazgeçer Kerem Kavlağan. Ben Kerem Kavlağan, farklı kurumda yatmakta olan Aydın Bıçakçı abime saygı, sevgiyle birlikte selamlarım bakidir. Canımdan çok sevdiğim abim Saadettin Bıçakçı başta olmak üzere. Kardeşlerim, dostlarım Görkem Kalemkuş, Ozan Madras, Seçkin Özyavaş, Çağrı Araç, Suç Ortam, Metin Yıldız, Mustafa Kavlağan ve T3C13'teki abimin derlerine çok çok selam ediyorum. Yusuf Savan abime de selam olsun. Bu İzmir'de Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Ben Menderesli Kerem Kavlağan, tekeli çocuklarına da ayrıca selamlar olsun. Birlik kardeşler, Ekrem Birlik katkılarıyla Murat'la gönülden gönüle devam ediyor.

Dostumuz Aydın Bıçakçı, bizim kardeşliğimiz cezaevine girene kadar değil, ölene kadardır. Seni unutanın kanı kurusun. Her zaman yanındayız. Her zaman seninleyiz. Kimse garibanın mazlumu ezmesin, hakkını yemesin. Zalime merhamet, mazluma ihanettir. Allah her zaman mazlumlarla beraberdir. Tüm şerefiyle atan mahkumların kılıcı keskin olsun. Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı. Seni gönülden seven Mesut Bıçakçı. Abi ben İstanbul Ataşehir'den Kaan Polat, başta farklı kurumlarda olan Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı abime saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Abilerim, kardeşlerim olan abim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Ali İnce, Mustafa Argın, Gökselcan Erden, Şakircan Palit, Kerem Kavlagan, Arda Özdemir, Ali Şay ve tüm gurbet hapishanelerinde yatan İstanbul mahkumlarına bin bir selam olsun. Biz sevdiklerimizi kır çiçeği gibi elimizde değil, kurşun yarası gibi gönüllerimizde taşırız. İstanbullu Kaan Polat. Abi ben İstanbullu Kaan Polat, başta Allah'ın aslanı Kral Aydın Bıçakçı ve Saadettin Bıçakçı abim olmak üzere Çağrı Araç, Egecan Alena, Kaan Çakıcı, Görkem Kalemkuş, Ercan Tekin, Murat Ertek, Ali İnce ve abimiz Saadettin Bıçakçı'nın kardeşlerinin bulunduğu T3C13 koğuşunda selamlarımız bakidir. Kimseden bir beklentimiz yok, herkes şerefiyle yaşar. Sizleri seven İstanbullu Kaan Polat, ya zindanlar ya saraylar kısmını şu an zindanlar kısmındayız, ya ölüm ya özgürlük. Selamlar iyi ki Murat abi, ben Murtakeli Gökselcan Erden. Aleyküm selam Göksel kardeşim. Öncelikle başta olmak üzere Kral Aydın Bıçakçı abime ve burada aynı koğuşta kan bağım olmasa da can bağım olan aslan abilerim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Mustafa Argın, Şakircan Palit ve kardeşlerim Kerem Kavlargan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir ve akabinde farklı kurumlarda yatmakta olan

Ben Güneş abime, yeğenim Murat Deringöl ve Murtayken'in tüm aslan çocuklarına selam ediyorum. Çakalların saltanatı aslan ayağa kalkana kadardır özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Bu canlara Metin Işık'tan Ağla Gözüm şarkısı armağan ediyorum. Ben Murtakeli Gökselcan Erden. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bozyaka'dan Şakircan Palit. Aleykümselam Şakircan kardeşim. Başta Allah'ın aslan Aydın Bıçakçı abimiz olmak üzere. Adaleti hiç şaşmayan abim Saadettin Bıçakçı ve Veysel Ekinci. Mustafa Argın, akabinde dostlarım Murtakeli, Gökselcan Erden, Kerem Kavlagan. İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir ve farklı kurumlarda yatan Ümit Tür, Aykut Sarı. Abilerime, kardeşlerime Samet Akşit, Ayhan Erez, Emre Dikici, bu canlara özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. İzmirli Damla'dan Göz Göze Geldiğim An şarkısı bu derlere armağan olsun. Sabır dolu günler, umut dolu yarınların garantisidir. Tüm Bozyaka çocuklarına selam olsun. Kral Aydın Bıçakçı'ya sevgilerim bakidir. Murat abi, ben Birnoğlu'da yatmakta olan Murtakeli Gökselcan Erden, farklı kurumda yatmakta olan Aydın Bıçakçı abimize binbir selam eder ve burada can yoldaşlığı, kader birliği yaptığım abilerim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Mustafa Argın ve kardeşlerim Şakircan Palit, Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir ve farklı kurumda yatmakta olan Ümit Alper, Ekrem Güneş abime ve yeğenim Murat Deringöl'e de çok selam eder, gözlerinden öpüyorum. Bu canlara Müslüm Gürses'ten Bu Da Geçer şarkısı armağan olsun. Yolumuz ne kadar uzun olursa olsun elbet bir gün o güneş bizim için de doğacak. Ben Murtakeli Gökselcan Erden. Yakup Kaya, İbrahim Acar katkılarıyla Murat'la Gönül'den Gönül'e devam ediyor.

Selamünaleyküm Murat abi, hayırlı akşamlar. Ben bir nolda yatmakta olan Bozyaka'dan Şakircan Palit. Başta farklı kurumda olan Aslan Aydın Bıçakçı abime ve reisimiz abimi Saadettin Bıçakçı'ya selamlarımız Baki'den. Hemen ardından abilerim Veysel Ekinci, Mustafa Argın ve can dostum Göksel Can Erden, kardeşlerim Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Hurşit Arda Özdemir ve akabinde diğer kurumlarda yatan Ümit Tür, Aykut Sarı abilerime ve dostlarım Samet Akşit, Ayhan Eres, Emre Dikinci. Beni tanıyan tüm dostlarıma selam olsun. Cambay'dan Bertaraf şarkısı tüm sevdiklerime gelsin. Şakircan Palit. Karanlık insanlar olsanız ne olur? Sizlerin karanlığınızı yok edecek aydınlığımız var bizim. Murat abi hayırlı akşamlar. Ben Murtakeli Gökselcan Erden. Senin aracınla abilerin abi Saydın Bıçakçı abime çok selam eder, saygılarımı gönderiyorum. Canımız kanımız reisimiz Saadettin Bıçakçı abim başta olmak üzere abilerim Veysel Ekinci, Mustafa Argın, kardeşlerim Şakircan Palit, Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Harun Keskin, Arda Özdemir ve farklı kurumlarda yatan, beni tanıyan tüm ismini sayamadığım dostlarım ve tüm Murtake çocuklarına selam olsun. Uzaktan sevmek diye bir şey var. Bir mahkumun pencereden özgürlüğe bakması gibi. Ahmet Kaya'dan Penceresiz Kaldım Anne şarkısı tüm dostlara armağan olsun. Ben Murtakeli Gökselcan Erden. Murat abi ben Şakran, bir nolda yatmakta olan Murtakeli Gökselcan Erden, başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı abime çok selam ediyorum. Buradan benim için çok önemli olan reis abimiz Saadettin Bıçakçı abim, Veysel Ekinci, Mustafa Argın, can dostum Şakircan Palit, kardeşlerim Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir, Harun Keskin ve farklı kurumda yatmakta olan Aslan Ümit Alper abime ve tüm Murtake kardeşlerime, dostlarıma çok selam olsun. Ben Murtakeli Gökselcan Erden. Bu İzmir'de Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Sado abimin T3 kurumu C13 koğuşundaki kardeşlerine de selamlar olsun. Abi ben bir noldan Harun Keskin, başta Allah'ın Aslan Aydın Bıçakçı abime sonsuz saygı ve sevgilerimi sunar, hürmetle selamlıyorum. Burada benim için değerli abilerim reisimiz Saadettin Bıçakçı ve abilerim Veysel Ekinci, Mustafa Argın, benim için çok değerli dostum Gökselcan Erden, kardeşlerim Şakircan Palit, Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir, bu canlar Ahmet Kaya'dan Nereden Bileceksiniz şarkısı armağan ediyorum. T3C13 koğuşundaki abimin derdlerine de selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolda yatan çam dibinden Hurşit Arda Özdemir. Aleykümselam Hurşit kardeşim. Başta abilerim Aydın Bıçakçı, Ümit Alper, Yusuf Samar ve burada can yoldaşlığı yaptım. Benim için çok değerli abilerim başta olmak üzere reis Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Kasabalı Mustafa Argın, Murtakeli Gökselcan Erden, Şakircan Palit, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Kerem Kavlagan, bu canlara ve tüm dostlarıma Tülay Maciran'dan Yıllarımı Ver şarkısı armağan ediyorum. Tüm Çamdibi çocuklarına selamlar olsun. Her karanlık aydınla mahkumdur. Murat abi ben Çamdibi'den Hurşit Arda Özdemir. Burada farklı akvaryumlarda yatmakta olan, benim için çok değerli olan abilerim Seçkin Özyavaş, Bünyamin Kürt, Hasan Batur, Sezgin Alan, Coşkun Özuzdur, Melih Urkan, Mesut Yılmaz, Tahir Yıldız, Görkem Kalemkuş, Eren Yeniköy ve farklı kurumlarda yatmakta olan Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, Ümit Alper, Yusuf Samar, Ahmet Kaya'dan dostum dostum şarkısı armağan olsun. Bu İzmir'de Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var.

0: Yakup Kaya ve İbrahim Acar tüm kader mahkumlarına hayırlı tahliyeler diler. Dağlar bize
1: zor olur. Selamünaleyküm Murat abi, ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Yusuf Özden. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Şakran'da yatmakta olan öncelikle aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden akabinde. Aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan aslan kardeşlerim, aslan abilerim. Ferhat Işık, İbrahim Döner, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, Olcay Aydın, Abdullah Duman, Engin Zengin, Muhammed Can Çelik, Çektar Bakır, Mert Koçak. Anladım ki insanlar susanı korkak, görmezden geleni aptal, affetmeyi bileni çantada keklik sanıyorlar. Oysa ki biz istediğimiz kadar onlar hayatımızdalar. Göz yumduğumuz kadar dürüstler ve sustuğumuz kadar insanlardır. Sizleri seven kardeşiniz Yusuf Özden. Selamünaleyküm Murat abi, ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Ozan Özden. Aleykümselam Ozan kardeşim. Ali Şakran'da yatmakta olan öncelikle aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden akabinde. Aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan aslan kardeşlerim, aslan abilerim Ferhat Işık, İbrahim Döner, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, Olcan Aydın, Abdullah Duman, Engin Zengin, Muhammed Can Çelik, Çektar Bakır, Mert Koçak, Ahmet Kaya'nın dediği gibi. İhanet zincirini tutan utansın, dönüp arkasına bakan utansın, dost diye bağrıma bastığım insanlar arkamı dönünce vuran utansın. Sizleri seven kardeşiniz Ozan Özden. Selamünaleyküm Murat abi, ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Muhammed Özden. Aleykümselam Muhammed kardeşim. Ali Şakran'da yatmakta olan öncelikle aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden akabinde. Aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan aslan abilerin Ferhat Işık, İbrahim Döner, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, Olcan Aydın, Abdullah Duman, Engin Zengin, Muhammed Can Çelik, Çektar Bakır, Mert Koçak. Başımızda ne kadar olsa da kara bulutlar, içimizde hep bir umut var. Güzel günlere sözümüz var. Tekrardan görüşmek üzere, sizleri seven kardeşiniz Muhammed Özden. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen T tipinde yatan Bayraklı'dan Dersimli dayı Fırat İmrak, İzmir cezaevlerinde yatan abilerim kardeşlerim olan Güney Sak, Yılmaz Sak, Volkan Yılmaz, Özgür Gündoğan yani Red Kit, Onurcan Daşdemir, Can kardeşlerim Durmuş Mankır, Sabri Demircan, Ufuk Erengül, Selahattin Güven, Burak Karabaş, Keko Murat, Hıdır Kurban ve Konya Erli'de bir nolu T tipinde yatmakta olan öz kardeşim Efkan Altun'a Rabbim tez zamanda sevdiklerine kavuşmayı nasip eylesin inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çalmış olduğunuz bütün Türkçe şarkılar onlara gelsin. Hayırlı yayınlar. Ben Menemen T tipinde yatan Bayraklı'dan Dersimli dayı Fırat İmrak, aynı kurumda yatmakta olduğum abilerim, kardeşlerim, dostlarım ve yeğenlerim olan Velat Çelik, Gültepeli, Uğur Aktaş, Apo İlba, Emir Kızılay, Mert Kına, Kadir Aydemir, Mesut Çolak, Yunus Batur, Müslüm Adıyaman, Muhammed Kaplan, Mertcan Ogan, Ahmet Aksöz, Ferdi Kızılkaya, Rabbim tez zamanda sevdiklerinize kavuşmayı nasip eylesin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çalmış olduğunuz bütün Kürtçe şarkılar onlara gelsin. Ben Menemen T tipinde yatmakta olan Bayraklı'dan Dersimli dayı Fırat İmrak, farklı kurumlarda yatan dostlarım, abilerim, kardeşlerim ve yeğenlerim olan Cebrail Aslan, Albay Bülent, Onur Önder, Zımba Azcan Yatmaz, Beton Şevket Vazgeçtim, Hamza Murat, Kadir Bozkurt, Mehmet Şerif İnce, Deniz Sönükler, Oktay Önük, Ahmet Gündar canımdan öte olan yeğenim Emre Darçın ve kadın kapalıda yatan kardeşim Bayraklı'nın gülü Ezo'ya Rabbim tez zamanda sevdiklerine kavuşmayı nasip eylesin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çalınacak bütün Kürtçe şarkılar onlara gelsin. Ben Menemen T tipinde yatmakta olan Bayraklı

Osman Dersimli, Fırat İmrak aynı kurumda yatmakta olum. Abilerim, kardeşlerim, dostlarım, yeğenlerim olan Onur Ülgün, Uğur Ülgün, Bora Yılmaz, Şahin Demir, Apo İlba, Emir Kızılay, Uğurcan Karabak, Osman Gazi'den Demircan, değerli dostum Hişman Alabay, Azat Özışık, Velit Demirhat, Mersin'de yatmakta olan Ferdi Tan yani Bay Ördek ve de öz kardeşim olan Konya Erli Y tipinde yatmakta olan Efkan Altun'a Yüce Rabbim tez zamanda sevdiklerine kavuşmayı nasip eylesin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çalmış olduğunuz bütün Kürtçe şarkılar onlara armağan olsun. Yakup Kaya ve İbrahim Acar tüm kadar mahkumlarına hayırlı tahliyeler diler. Dağlar bize düz olur yarın. Selamun aleyküm değerli ve kıymetli üstadım Murat Bingöl. Nasılsın, iyisindir inşallah. Ben Şakran T3C17 Koç'tan gazeteci İbrahim Atbaca. Aleyküm selam İbrahim kardeşim. Hep beraber yol alalım. Burada kader birliği yaptım başta derdi ve kıymetli dostum dava arkadaşım. Aslan yürekli Tolga Yalur, Ali Avşar, Tolga Han Çolpan, Ömer Özen, Eser Çelik, İrfan Solak, Fatih Önce, Volkan Erdoğan, Berkan Dan Yıldız, Engin Alan, Berk Avcı, Meydancılar Kralı, Aykut Putiş'e selam eder. Başka kurumlarda bulunan dostumun kardeşi Muhammed Yalur, Şervan Özen, Barış Özen ve can dostum Avukat Anıl Kara'ya selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğimle gece bir söz bırakmak istiyorum. Bahçıvan bir tane gül yetiştirmek için 40 tane dikene su veriyorum. Sabredin aslan kardeşlerim. Hayırlı geceler Murat abim. Sağ olasın İbrahim kardeşim. Selamun aleyküm Murat abi. Ben Şakran T3C17'den Ömer Özen. Aleyküm selam Ömer kardeşim. Burada kader birliği yaptığım derdi ve kıymetli dostlarım gazeteci İbrahim Atbaca, Tolga Yalur, Eser Çelik, Tolga Han Çolpan, Engin Alan, Berk Avcı, İrfan Solak, Volkan Erdoğan, Berkan Dan Yıldız, Fatih Önce, Meydancılar Kralı Aykut Putiş'e selam eder senin aracınla. T1'de yatan kardeşim Şervan Özen, T4'te yatan abim Barış Özen, T4'te yatan Muhammed Yalur'a selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle dualarım sizlerle canlarım. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Kul plan yapar, kader gülermiş. Allah'ın dediği olur. Hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim, ben Tolga Yalur. Aleykümselam Tolga kardeşim. Şakran T3C17'de kader birliği yaptım başta aslan yürekli dava arkadaşım, can yoldaşım, gazeteci İbrahim Atmaca, Ali Avla, Ömer Özen, Berk Avcı, Tolga Han Çolpan, Engin Alan, Volkan Erdoğan, Berkan Dan Yıldız, İrfan Solak, Fatih Öncü, değerli ve kıymetli abim Eser Çeri'ye selam eder senin aracılığınla. Başka kurumlarda olan dostlarım başta paşam Muhammed Yalur, Hacı Candan, Savaş Aktaş, Gündoğan Doğan, Yavuz Bal, Ferdi Bal, Emrah Doğan, Remzi Tekdemir, Barış Doğan, Berat Kurtay, Şervan Özen, Barış Özen, bu dostlarıma selam eder özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Gece bir söz bırakmak isterim, aslandan kurban olmaz, kurban deveden olur, kurban koyundan, keçiden olur. Biz aslanız aslan Murat abim. Yakup Kaya, İbrahim Acar katkılarıyla Murat'la gönülden gönüle devam ediyor.

Cümleten selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan Berhan Teriman, yani Zanlı. Burada kader birliği yaptım. Koğuşun önde gelen isimlerinden can dostum başta olmak üzere Hüseyin Şimşek, İbrahim Yılmaz, Arda Doğan Gedizli, Ose Olcan Türedi, Basmaneli, Velo Çaki, Kadir, Seyit Yoldaş, Yavuz Erkun, Ahmet Çetinel, farklı kromlarda olan Aslan Dayım, Emoş Özdemir, çok sevdiğim abim Yusuf Can, Bilal, Doktor Zeki Kaya, Yavuz Selim Baydar, Hakan Yavaş, Balina, Can Erez, Murat Erez, Vedat Budak, Azat Erol, Yılmaz Güneysak, Hüseyin Dağdelen, Mehmet Fatih Özdeşik, Mert Dağdeviren, bu canlara çok selam olsun. Hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır. Berhan Teriman, namı der Zanlı. Selamünaleyküm Murat abi, ben Hüseyin Şimşek, aleyküm selam Hüseyin kardeşim. Koğuşta kader birliği yaptım başta. Canım kanım aslan dostum Berhan Teriman, yani Zanlı olmak üzere. İbrahim Yılmaz, Arda Doğan Gedizli, Ose Olcan Türedi, Gümüş Palalı, Emirhan Yiğit, Basmaneli, Velo, bu derlere selamlarım bakidir. Ayrıyeten farklı kurumlarda olan Emoş Özdemir abimiz, Can Yusuf Can Biler, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız Okan, Arslan Kurtuluş Çakarlı, Selçuk Türedi, Azat Erol, selamlarım bakidir. Adil olmayan güç zalim olur, zalim de en güçlü olduğunu zannettiği gün canından olur. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşundan Serhat Yalçın, yani Basmaneli, Velo, aleykümselam Serhat kardeşim. Burada kader birliği yaptım, koğuşun adaletini sağlayan başta olmak üzere Hüseyin Şimşek, aslan kardeşim, boncukçular kralı, yakışıklı, karizmatik, bayraklıdan Berhan Teriman, yani Zanlı, Gümüş Balalı, Emirhan Yiğit Gedizli, Ose Boksör Oğulcan Türedi, İbrahim Yılmaz, Arda Doğan, Seyit Yoldaş, Çaki, Kadir, Gündoğdu, Daykolo, Ahmet Çetinel, Yavuzhan Erkan ve farklı kurumlarda olan Ömer Koç, Melih Emoş Özdemir abimiz, Yusuf Can Biler ve İkinoğlu'ya da çok selam olsun. Berhan Teriman, yani Zanlı, diyor ki kimin kayığı hızlıysa ona binmeye çalışanlar dikkat edin, bu deniz sizi de boğar. Erdem şarkısı bu derlere armağan olsun. Basmaneli Velo. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan Olcan Türedi, aleykümselam Olcan kardeşim. Burada kader birliği yaptım başta olmak üzere koğuşumuzun adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek, ucunda ölüm de olsa özgürlüğü de olsa asla boyun eğmeyen aslan yürekli Berhan Teriman, yani Zanlı, Gümüş Balalı, Emirhan Yiğit Gedizli, Oses Serhat Yalçın, yani Basmaneli Velo, Seyit Yoldaş, Şaki, Kadir Gündoğdu, Yavuzhan Erkan, Daykolu, Ahmet Çetiner, bu derlere çok selam olsun. Farklı kurumlarda olan başta Burak Yiğit abimiz, Emoş Özdemir, Onur Ersoy, Azat Erol, Halil Türedi, selamlarım bakidir. Berhan Teriman, yani Zanlı, kaçanların değil savaşanlarındır. Güzel günler elbet güneş bize de doğacak. O gün ay güneşten daha parlak olacak. Saygılarla ben Oğuzhan Oğulcan Türedi. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşundan Osmancan Oğuz, aleykümselam Osmancan kardeşim, Gedizli Osi. Burada kader birliği yaptım başta olmak üzere koğuşun adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek, yol gösteren yakışıklı kardeşimiz, karizmatik kardeşimiz, aslan yürekli Bayraklı'dan Berhan Teriman, yani Zanlı, Gümüş Bala ve Emirhan Yiğit, Boksör Olcan Türedi, Serhat Yalçın, Basmaneli Velo, Dodo Arda Doğan, Ahmetli İbrahim Yılmaz, Seyit Yoldaş Çaki, Kadir Gündoğdu, Yavuzhan Erkan, Daykolu Ahmet Çetiler, farklı kurumlarda olan Berhan Teriman'ın namı der dayısı Emoş Özdemir, Onurcan Devrim, Doğanay, Yusuf Can, bu canlara selamlarımız bakidir. Saygılarla ben C6 koğuşundan Osmancan Oğuz. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan Gümüş Ballalı Emirhan Yiğit, aleykümselam Emirhan kardeşim. Burada kader birliği yaptım başta olmak üzere koğuşun adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek, canım kanım yoldaşım aslan dostum Berhan Teriman, yani Zanlı, Boksör Olcan Türedi, Gedizli Ose, Arda Doğan, Basmaneli Velo, İbrahim Yılmaz, Seyit Yoldaş, Çakik, Kadir Gündoğdu, Daykolu Ahmet Çetinel, ayrıyeten farklı kurumlarda yatan başta aslan abim Burak Yiğit, Emoş Özdemir, Yusuf Can Biler, Vedat Budak, canlara çok selamlarım bakidir. Berhan Teriman, yani Zanlı, diyor ki kaybetmekten korktuğunuz tek şey Allah'ın rızası olsun. Geriye kalan her şeyi unutulmaya mahkumdur. Abim Burak Yiğit'e Ahmet Kaya'dan Bir Anka Kuşu şarkısı armağan olsun. Yakup Kaya ve İbrahim Acar, tüm kader mahkumlarına hayırlı tahliyeler diler. Dağlar bize düz olur mu? Yarın...
Selamünaleyküm, aleykümselam. Şakranti ekibi 16'dan Enes Öz. Burada kader birliği yaptığım abilerim Koca Reis Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Aslan Keser, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve kadın kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derlisi Merve Tunç yengemize de selam ederiz. Gece söz zorluklar hayatın süsüdür. Şakran T2B16'dan Airbex Jesse. Burada kader birliği yaptım abilerim Koca Reis Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve kadın kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ederiz. Gece söz zorluklar hayatın süsüdür. Şakran T2B16'dan Sergen Kuruca. Burada kader birliği yaptığım abilerim Koca Reis Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve kadın kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ederiz. Gece söz yaşam herkesten yana olmasa da ölüm tarafsızdır. Şakran T2B16'dan Enes Öz. Burada kader birliği yaptığım abilerim Koca Reis Yaşar Akköse,

Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Aslan Keser, Şivan, Cengiz Can, Polat Türker, Mehmet Can, Pehlivanlar ve Kadın Kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdesi Merve Tunç yengemize de selam ediyoruz. Gece söz zorluklar hayatın süsüdür. Şakran T2016'dan Airbags Jesse burada kader birliği yaptım. Abilerim Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Şivan, Cengiz Can, Polat Türker, Mehmet Can, Pehlivanlar ve Kadın Kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ediyoruz. Geceye söz zorluklar hayatın süsüdür. Şakran T2016'dan Sergen Kuruca, burada kader birliği yaptım abilerim Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Şivan, Cengiz, Can, Polat Türker, Mehmet Can, Pehlivanlar ve Kadın Kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ederiz. Gece söz yaşam herkesten yana olmasa da ölüm tarafsızdır.

0: Yakup Kaya ve İbrahim Acar tüm kader mahkumlarına hayırlı tahliyeler diler. Dağlar bize zor.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C2'den Reis Harun Güven. Aleykümselam Harun kardeşim. Kalbimin sahibi ömrüm. Sen bu dünyadaki en kıymetli hazinemsin. Senin gözlerin benim cennetim. Seni sevmek kelimesinin en yakışlı insansın. Gökyüzü bir kalem, denizler bir mürekkep olsa yine de yazmaya yetmez sana olan sevgimi. Ben en çok seni sevdim gül yüzlüm. Bazı konuların açıklaması için mektup çıkardım. Orada yaptım. Ben hataya da düştüm. Kabul ediyorum. Özür dilerim. Kendimi bu konuda da savunamam. Seni her şeyden, herkesten çok seviyorum bir tanem. Kadın kapalı B10 koşuna atan kıymetli eşim Naciye Güven'e Rındam'ın şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abim, ben Menemen C2'den Tolga Kartal. Aleyküm selam Tolga kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan ayrancıların babası Turan Avşar, dostum Reis Harun Güven, Can abim Ceyhun Karabağlı, kardeşim Latif Can Doğan, Hasarlı'nın sefiri Alaaddin Akta, Aslanlar Aslan'ın kardeşim Ömer Cengiz Yüksel, Adanalı Cumali Kasır, Alaçatılı Batu Başar, Diyarbakırlı Muhammed Kılıç, Halo Murat Altındağ. Gece Reis Harun Güven kardeşimin sözünü bırakmak istiyorum. Duvarlar bedenimi tutar, özgürlüğümü değil. Şerefine yatan tüm mahkumlara selam olsun. Beylerin ağası olmaz, edeple giden saygıyla gelir. Selamünaleyküm, ben Menemen C2 koğuşuna Reis Harun Güven. Başka kurum ve kuruluşlarda bulunan candan öte can dost abi kardeşlerim. A12'den Mahsun'dan Müslüm Adıyaman, Diyarbakırlı Mami Kılıç, Aslanlar Aslan'a Aslan abim Ercan Koçak, Bornavalı Ömer Cengiz Yüksel, Hüseyin Morkoç, can dostum Latif Can Doğan, Alaaddin Akdağ, yeğenim Kadir Etik, Ekrem Şahin Menemen, C5'te yatan Mustafa Göktaş, Serkan Kiremitçi, bu derlere senin sesinden selam olsun Murat abi. Şaşkın şarkısı Ömer Cengiz Yüksel dostuma sizlere gelsin. Aleyküm selam Harun kardeşi.

Çok sevmiştim aslında seni. Anlamadın ki sen beni. Zehir ektin yüreğime sevgi yerine. Yolda gördüğün bütün çocuklara sevmeyi öğret. Ama senin gibi terk etmesinler, olur mu? Ama ben yine de diyorum ki hadi, hadi çık da.

Merhaba güzel gözlüm. Sana bu mektubu gözlerim yaşlı, yüreğim sancılı bir halde yazdım. Sitemlerim hoş gör kara saçlım, efkarlı, kederli bir başla yazdım. Bana kızıp sakın bu mektubu yırtıp atma yar. Satır aralarında gözyaşlarım var. Hangi yana dönsem bin hatıran var. Bana bıraktığın kalemle yazdım. Nereden başlayacağımı, nerede bitireceğimi bilmiyorum. Hasret kokan türküleri dinliyorum seni bana anlatsın diye. Evi sevdiğin renklere boyadım. Yerden halıları kaldırmadım ayak izlerin kaybolmasın diye. Siyah ile beyazım karışmış son günlerde. Her şey ama her şey inatla seni hatırlatıyor bu yerlerde. Dostlarla da arayı bozdum bugünlerde. Sen nasılsın, mutlu musun bilmiyorum hayatını. Umutla kaç kez bekledim yollarını. Şimdi çıkıp gelsen karşılıksız ve çıkarsız vermeye hazırım ömrümün geri kalan yıllarını. Yaşlı gözlerimde aşk perde perde. Ben hep seninleyim, ben hep seninleyim görüşmesek de. Sen de seviyorsun, sen de seviyorsun inkar etsen de. Ben senin aşkını kalbime yazdım. Yetmedi mi yar, yetmedi mi? Ağla.

dönüştü bugün. Ayrılık isyanı başlattı bugün. Bütün gece seni düşünüp kalemi canıma batırıp yazdım. Dilimde sözler sitemkar, kalbimde hüzün. Hayalimde kara gözleri, ay parçasıdır yüzüm. Nasıl kurtulacağım nedir sözüm? Bu gece bütün yeminlerimi bozdum. Doktora gideceğim yarın sabah. Ameliyat olacağım, uyar.

satır yazmak istersen sen de bana, zarfın içine kömür karası saçlarından birkaç tel koy, hatıra kalsın bana. Ellerimi yüzüme sürüp koklamak istiyorum, yıllardır hasretim sana. Nerede yaşarsan yaşa, sen ne kadar uzaksan bana, ben o kadar yakınım sana.

yazıyorum sana. Gözlerim yaşla ağlıyorum hani. 22 yaşıma kadar hatalarımla, günahımla, sevabımla kol kanat oldum bana, sahip çıktım. 22 yaşımdan sonra Avrupa'ya gittim. İnsanlık var, medeniyet var diyorlar anne buralarda. Nerede anne, nerede? Bir yanım zorda, bir yanım darda anne. Bu dünyada tek bir vasiyetim var. Ölür isem